yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye bir yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris-Aksaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, karadan ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve ekiplerin doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini belirtti. Türkiye, dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Türk Hava Kuvvetleri, NATO geliştirilmiş hava polisliği misyonu kapsamında Estonya'da kritik görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık o anları gökyüzünde güven, görevde kararlılık notuyla paylaştı. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları ile ilgili Çanakkale Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada arama kurtarma çalışmalarına katılan personelin kaybolan vatandaşı bulmak için büyük bir özveriyle çaba gösterdiği ifade edildi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran, 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail unsurları Filistinlilere yönelik zulümlerine bir yenisini ekledi. Katil unsurlar bir düğüne baskın düzenledi, davetlileri darbetti. İşgalci unsurların Batı Şeria'nın Kusra beldesinde uyguladığı kuşatma da sürüyor. 2 yaşındaki kızını tedavi ettirmek için evden çıkan bir annenin evine dönmesine izin verilmiyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maç da TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Haberleri dinlediniz.

Efendim günaydın, gününüz aydın olsun, güzel olsun. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar. Yaklaşık 3 saat sürüyor birlikteliğimiz. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz şarkıları dinleyeceğiz, sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Hava ve yol durumundan da bilgiler aktaracağız. Sosyal medyadayız biliyorsunuz, Facebook, Instagram ve Twitter'dan, yani eski adıyla Twitter'dan, yeni adıyla X'ten TRT Name yazarak bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmen Adem Gürlek ve spikeriniz ben Mücella Karada. İşte programımızın ilk şarkısı. Nihavend makamındaki eserin sözü ve müziği Gündoğdu Duran'a ait. Nesrin Sipahi seslendiriyor. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dalmalısın.

yere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı. Ayşem Birgör'den dinleyelim.

Efendim bu kez Yıldırım Gürses'in şarkısıyla İnce Yaman konuk oluyor programımıza. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Ah geçti o günler, unutuldu yeminler. Bir kırık kalp kaldı.

Mahmur bakışlı dilberim, seni ben candan severim. Gece gündüz hayalinle inan ki Mecnun gezerim. Sevgili dinleyicilerimiz, Zeki Duygulu'nun Hicaz makamındaki bu eserini Alparslan seslendiriyor.

Tuğçe Pala'dan dinledik. Benim yârim gelişinden bellidir. Ak elleri deste deste güllüdür dedi sanatçımız. Efendim şimdi sırada Gökhan Sezen'den dinleyeceğimiz güzel bir şarkı var. Sırma saçlı yârimin Can Bahşederken işvesi.

Efendim saatimiz 7.54'ü gösteriyor. Birlikteliğimiz devam ediyor. Daha dinleyeceğimiz pek çok güzel şarkı var. Onlardan bir tanesi de Taner Şener'den sizlere geliyor. Nihavend bir eser. Güneşin batışını seyre daldım dün diyor sanatçımız.

Programımızda bir saati geride bıraktık ama önümüzde iki saatimiz var birlikte geçireceğimiz. Ziya Taşkent geliyor şimdi mikrofona. Aşk bu değil mi diyor.

Efendim Yaşar Özel Nihavend bir şarkıyla aramıza katılıyor ve diyor ki söyletenle söyleyen dil hepsi bir.

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu hariç, Orta ve Doğu Karadeniz, Samsun ve Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Kayseri 28, İstanbul 29, İzmir, Manisa ve Aydın 33, Antalya ve Malatya 34, Muğla ve Ağrı 31, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 32, Eskişehir, Iğdır ve Ardahan 24, Trabzon ve Rize 26, Şanlıurfa 36, Erzincan, Artvin ve Nevşehir 27, Batman 38 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Yol durumu.
1: Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karabük-Eski Pazar yolunun ilk 4 kilometresindeki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

saatimiz 8.30 ve artık sizlerin zamanı diyoruz efendim. İsteklerinize yanıt verdiğimiz bölümümüz başlıyor. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın demiş. Tüm yapım ve yayın ekibine ve TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün diliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli hocam Turhan Taşan'ın bestesi Hayal Meyal Hatıralar Geçer Gönül Penceremden adlı eseri Meleğim Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım, yayın ve teknik ekibimize armağan edebilir miyim demiş. Elbette efendim. Güftesi Yalçın Benli Can'a, bestesi Turhan Taşan'a ait olan Mahur makamında bir eserde Nesrin Körükçü'yü dinliyoruz bu isteğe yanıt olarak.

Efendim dinleyicimiz Mustafa Kına, kolay değil ayrılıklar, giden mi yaralanır, kalan mı yara alır, bazen ömrünü verirsin aşka sevdaya, bazen ömrünü alır verdiğin aşklar. Bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Sabahın Namesi ekibine Kayseri'den selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim şarkısını radyosu başında olan tüm name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim her daim TRT diyerek de eklemiş Sayın Mustafa Kına. Efendim bestesi Baki Duyarlara Gühtesi Gonca Gül'e ait Kürdili Cazkar eserde Neşe Can'ı dinleyeceğiz şimdi.

Efendim dinleyicilerimiz, Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden günaydın. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı eserini TRT Name dostlarına, yapım ve yayın ekibine, değerli dostum Hamza Fidancı'ya, köy halkıma, müzikseverlere armağan ediyorum demiş. Bir diğer dinleyicimiz İhsan Demircioğlu ise Eskişehir'den herkese günaydın. Gününüz aydın, bereketli olsun. Güzel Ankara'mızın güzel radyosuna da selamlar. İstek şarkıyı sizlere armağan ediyorum.

ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İlyas Aydın ise bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım. Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi demiş. Çok güzel bir mesaj vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu üç isteğe Zeki Eroğlu yanıt veriyor. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hüzzam bir eseri seslendiriyor.

Hayırlı sabahlar, selamlar, kucak dolusu sevgiler demiş. Eseri TRT Name ailesi ve tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ali Yöntem ise ekmeğini taştan çıkaran Şirin İlçem Bucak'tan sabahın namesine değerli yapımcılarına mutlu pazarlar dilerim. Sıradaki şarkı Selahattin Erzi, Ahmet, özellikle Salih Kurt, Zafer Özkara, Fatma Açan, Rezan Çatalbaş için gelsin. Mehmet Turan ise efendim Kahramanmaraş, Afşin'den selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı da Afşinli müziksever armağan etmiş. Beste Yusuf Nalkesen'e ait efendim Güfte Halit Çelikoğlu'na Uşak makamında eserimiz Bahadır Özüşense mikrofonda ve diyor ki ne mektup geliyor ne haber senden.

Efendim sevgili dinleyicilerimiz, Seneha Cengizhan, Enis Türk ve Zeki Gün de istekte bulunmuşlar. Seneha Hanım şöyle diyor. Efendim Samsun'dan günaydın. Eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut Gürhan, Ankara'dan gelen canım yeğenim jeofizik mühendisi Erkan Öztürk. Name dostlarına armağan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş. Enis Türk ise İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın. Sıradaki eseri eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela, Uzay'a, name dostlarıma ve radyomuz emekçilerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Zeki Gün ise Burdur Esenevler'den günaydın demiş. Sıradaki eseri siz kıymetli Güzide ekibe, aileme ve tüm namisever dostlarıma, dinleyenlere, sevenlere armağan ediyorum. İyi çalışmalar demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Beste Şekip Ayhan Özışık, Güfte Sadık Şendil, solistimiz ise Aylin Şengün Taşçı. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim.

Efendim saatimiz 8.56, birlikteliğimiz devam ediyor. Önümüzde bir saatimiz daha var. İsteklerinizi paylaşacağımız Rıfat Ulupınar günaydın. Eseri günü güzelleştiren, ruha mana katan, güneş yakıp, yakıp ısıtan, kalbe dokunan bir el olsun, güzel bir haftamız olsun. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar'a armağan olsun demiş. Muharrem yorulmazsa kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sabahın namesi Mücella Hanım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli ekip sefalar getirdiniz. Güzel pazar, güzel bir pazar günü geçmesi dileğiyle. Günaydın eseri tüm ekibe armağan ediyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler göndermiş Muharrem Bey. Emine Atamer ise kalbi güzel insanların olduğu her yerde her şey çok daha güzeldir. Merhaba, iyi pazarlar. Size de iyi pazarlar. Efendim Agora Meyhanesi eseriyle, adlı eserle Muazzez Ersoy bizlere katılıyor. Beste İsmet Nedim Saatçı'ya ait güfte Onur Şenli'ye, şarkımız ise Muhayyer Kürdi makamında.

Sevgiler Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen Name dostlarına günaydınlar demiş Şevki Şahinoğlu. Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan için ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanları için sıradaki eseri istemiş. Erdoğan Oktay ise günaydınlar demiş. Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara, size de selamlar. Eseri Özmeltem sitesi sakinleri için çalarsanız çok memnun olurum. Sinan Öksüzoğlu ise Trabzon Arsin'den göndermiş selamlarını. Sıradaki şarkıyı sevgili eşi Nuran Öksüzoğlu olduğu için istemiş. Efendim, bu isteklere Elif Güreşçi gelsin ve desin ki ne sen beni gördün ne de ben seni.

Efendim İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlarını göndermiş. Yüzünüzden tebessüm hiç eksilmesin, sanat müziği aşkımız hiç bitmesin eseri çalarsanız eğer kendime, programı hazırlayan sizlere ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan göndermiş selamlarını. Adana'daki Selahattin Erzi hocam ve eşi Yıldız ablamıza bir eser armağan etmek istiyorum demiş. Ali Balcı ise Manisa Turgutlu'dan göndermiş selamlarını efendim. Dinleyeceğiniz, dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Sergin Kaya ve Candan Tetik Hanımlarla Osman Sima ve Tuncay Gelenbeylere armağan ediyorum demiş. Efendim Güfte ve Beste Saadettin Kaynağı ait şarkımız Nehavent makamında solistimiz Eda Karaytu. Gönül nedir bilene gönül ve resim gelir diyor sanatçımız.

Efendim Hikmet Münir Epçioğlu'nun güftesini yazdığı bestesi Teoman Alpa'ya ait olan nihavend bir eserde Turgay Kızıltuğ'u dinleyeceğiz. Sanatçımız gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar diyecek. Ekrem Mert efendim istemiş bu şarkıyı, TRT Name dinleyenlerine armağan etmek istemiş. Mersin'den Gülten Duransa mutlu pazarlar dilemiş. Sevinçli, neşeli bir gün olsun hepimiz için efendim. Akşamı süzme deniz renginden gözüm yandı adlı eseri istiyorum. Eser sizlere ve name dinleyenlerine armağanımdır. Tüm ekibe sonsuz teşekkürler demiş. Beste Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait efendim bu eserin. Güfte ise Ömer Bedrettin Uşaklıgil'e. Mikrofondaysa Melat Gülses olacak.

Efendim dinleyicimiz Hamise Aracı İzmir'den günaydın demiş. Hicranı açmıştır sinede yare şarkısını eşim Hüseyin Aracı ve tüm TRT Name dostlarıma sabahın nameleri ekibine armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Sade Hoş Ses'in güzel bir eserinde Güler Basu Şen'i dinleyeceğiz bu isteğe yanıt olarak. Ardındansa Mehmet Gücü Yener günaydın demiş. İşleriniz olsun, sağlıkla, huzurla, bereketle, inşallah bandırmadan selamlar demiş. Bizler de efendim selamlarımızı gönderiyoruz. Sonbahar Rüzgarları adlı eseri istemiş. Rahmetli andığımız Yıldırım Gürses'in bu güzel eserini, vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere armağan ediyorum demiş. Ayrıca Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gürsef Koçyiğit, Can Polat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlerimize armağan olsun diyerek de eklemiş efendim. Dinleyelim.

Efendim programımız sürüyor. Fatma Açan günaydın demiş. Ereğli'den gönül dolusu sevgiler, selamlar demiş. Peşinden Çok Koştum isimli eseri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Hürmet Özdemir, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, sevgili ekibiniz, name dostlarıyla Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için rica ediyorum. Güzel bir gün dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Beste ve Güfte efendim Hasan Esen'e ait şarkımız Hicaz makamında. Ardından Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getireceğiz. Sabahın namesine Sayın Yapımcımız Suzan Yalım'a, Sayın Teknik Yönetmenimize ve Sayın Spikerimiz Mücella Karadağ sevgiler, günaydınlar, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk efendim. Leyla Bir Özge Candır, Kara Gözlü Ceylandır adlı eseri eşim Yıldız Erzi'ye, değerli yapım yayın ekibine armağan ediyor. Başarılı yayınlar diliyorum demiş.

Efendim dinleyicimiz Murat Odabaşı, günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle Ünye'den kıymetli şahsınız nezdinde değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz alıcılarımıza demiş, sabahın namisi her sabah evlerimize ve gönüllerimize taşıdığı zarafette adeta bir huzur vahası sunuyor. Ne güzel. Efendim bana da iltifatlar etmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine. Eserleri takdim ederken gösterdiğiniz özen, müziğe ve dinleyiciye duyulan derin saygının en güzel kanıtı şüphesiz. Bahar Çiçek Çiçek adlı eseri sizlere ve TRT Nami frekansında buluşan tüm musiki dostlarıma armağan ediyorum. Gönlümüzce güzellikleri göreceğimiz, sağlık ve esenlikle dolu bir gün diliyorum demiş değerli dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz biz de kendisinin nazik sözleri için. Solistimiz Zekai Tunca efendim bu güzel şarkıyı dinleyicimiz ve sizler için seslendirecek. Ardından Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getireceğiz. Kendisi Artvin Arhavi'den selamlarını göndermiş. Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına adlı eseri Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica etmiş. Selim Öztaş seslendirecek efendim bu eseri de.

Programımızın son dakikaları iki isteği yerine getireceğiz. Safiyet Bilir, günaydın. Zonguldak Çay Cuma'dan Zekai Tunca'nın Uşak makamındaki eseri Haklısın Ne Kadar Üssen De Beni şarkısını müziksever arkadaşlarım Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyorum. Selam, sevgi ve saygılarımla demiş efendim. Abbuş Bakırsa Hatay Antakya'dan göndermiş selamlarını. Name dolu saatle sabahımıza renk, günümüze neşe getiriyorsunuz. Behi Aksoy'dan bir şarkıyı eşim Gülşen ve evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır'a armağan ediyorum ve sabahın namesi ekibine demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Behi Aksoy'da dinleyecek sanma bir gün kalbindeki yaralar diyecek.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinin sonuna geldik. Hepinize güzel, keyifli ama en önemlisi sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir pazar günü diliyoruz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetimde Adem Gürlek, mikrofon başında ben Mücella Karada. Hoşçakalın.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgil ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesiyle Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle alevlerin ilerleyişini durdurmayı başardı. Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli üretim için takvimini hızlandırıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, en az 6 yerli aşının üretimi için birkaç hafta içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Yerli kalp akciğer makinesinde ise yıl sonunda seri üretim hedefleniyor. Memişoğlu, HPV aşısı ve yurt dışında tedavi gören SMA hastaları ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin de mesajlar verdi. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
2: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

geçmiş zaman olur ki. Duyguların dile geldiği, şarkıların gönüllere ulaştığı, anılarla bir yolculuğa çıktığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programıyla merhaba diyoruz sizlere. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Yaşamın yorgunluğunu, yoğunluğunu bir parça hafifletmek, Türk musikimizin iyileştirici etkisiyle ruhunuzu dinlendirmek isterseniz eğer en doğru yerdesiniz. TRT Name frekansından eşsiz namelerle evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Yayınımıza Acem Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Muhittin Kozanoğlu'nun güftesini kaleme aldığı bir Refik Fersan bestesinde kıymetli sanatçımız Münip Utandı'ya kulak vereceğiz ilk olarak. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt sanatçının 2007 yılında yayınlanan Fikrimin İnce Gülü albümünde seslendirmiş olduğu bir esere ait. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün bakıyor varsa uzak bir iki yıldız.

1984 yılında kayda alınan ve Her Telden Şarkılar isimli programda seslendirilen bir Teoman Alpay şarkısını dinledik. Acem Kürdi makamındaki bu sevilen eserde Seçil Heper bizlerle birlikteydi. En sonunda sen benimsin, benim eşsiz sevgilimsin dedi sanatçımız. Aşka dair, sevgiye dair şarkılar Türk musikimizde sıkça rastladığımız eserlerden. Şimdi yine böyle güzel bir şarkıya kulak vereceğiz, günümüze yaklaşacağız. Necip Gülses'in Güftesi Nuriye Eracar'a ait Kürdi eserinde Gökhan Sezen'i dinleyeceğiz. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem.

Zekai Tuncu Efendi'nin seslendirdiği eserlerin yanı sıra aynı zamanda bestelemiş olduğu şarkılarla da Türk müziğimize katkı sunan kıymetli sanatçılarımızdan biri. Kendisine selam ve sevgilerimizi de iletelim burada. Evet, her şarkı bir hikaye, her sevda bir hikaye. Zaten bu güzel eserleri dinledikçe de o hikayeleri daha derinlemesine anlıyoruz, kavruyoruz. İşte şimdi yine gelin o şarkılardan birine kulak verelim. Bir Yeşilçam şarkısı aynı zamanda. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Kürdi makamındaki şarkının bestesi Suat Sayın imzalı. Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünden bir kayıt. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Zaman yolculuğumuzda 1989 yılına uğradık. Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki Acanım isimli albümünde seslendirdiği Bir Erol Sayan şarkısını dinledik. Güfte Aşkın Tuna'ya aitti. Efendim birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi ise yine geçmişin tozlu sayfalarını aralıyoruz ve Ümit Utku'nun yönetmenliğinde 1989

1970 yılında yayınlanan, başrollerinde Edison ile Zeynep Aksu'nun yer aldığı filme adını veren çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Mediha Demirkıran bu şarkıyı ilk olarak 1965 yılında seslendirmiş. Yaban Gülü.

Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz Muayyer Kürdi eserinde yine Yeşilçam kokusunu buram buram hissettik. Oktay Can Türk bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimizin bundan sonraki bölümünde Hicaz şarkılarla yol alacağız. 90'lı yıllara uzanıyoruz ilk olarak. Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde yer verdiği Malatyalı Fahri Kaya'nın sevilen eserini dinliyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar?

Bu çok sevdiğimiz Yesari Asım Arsoy şarkısıyla ritmimizi artırdık efendim. Hicaz makamındaki sevilen eseri Ali Rıza Kural'dan dinledik. Sanatçının 2017 yılında yayınlanan Sevdiklerimin Sevdikleri isimli albümünde yer verilmişti bu esere. Evet, birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Yine biraz geçmişe uzanıyoruz ve Yaşar Özel'in aslında ilk olarak bir plakta seslendirmiş olduğu, 2000 yılında ise yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşan bir Suat Sayın şarkısı dinleyeceğiz şimdi.

Efendi, Güfte Orhan Seyfi Orhon imzalı. Her akşam muhakkak tesadüfümüz, yolumun üstünde yine sen varsın. Nedir bu neşeyle gülümseyen yüz, vefasız galiba çok bahtiyarsın.

Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. 60'lı 70'li yıllarda birçok Yeşilçam filminde duyduğumuz bu unutulmaz şarkıda Nesrin Sipahi konuğumuz oldu. Nesrin Sipahi'nin ardından duayen sanatçı Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Sevda'nın dizginlenemez bir tutkuyla dile getirildiği bir Fethi Kara Mahmutoğlu bestesiyle konuğumuz oluyor. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Ayhan İnan'a ait. Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana, her maddeyi yeniden yazarım senden yana.

aşkın dünyaya değer. Nasıl sevmişim eğer, bin canım olsa eğer, dizerim senden yana.

Gürses'in Güftesi Mustafa Sevinen'e ait olan şarkısını dinledik. Bu unutulmaz eseri sanatçı 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümünde yeniden düzenleyip dinleyicileriyle buluşturmuştu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık kıymetli dostlar. Evet, programımızın şimdiki bölümüne ise rast makamında eserlerle devam ediyoruz ve değerli sanatkar Serap Mutlu Akbulut'u ağırlıyoruz. Serap Hoca Erdoğan Berke'nin Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait eserini seslendiriyor. Anlat bana, gül goncası gördün mü dikensiz, gül renkli yüzün benli de, gözün niye bensiz?

Samime Sanay, 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin isimli albümünde seslendirdiği dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter. Evet sevgili dostlarımız, Rast makamında şarkılarla geçmiş zaman olur ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılına uzanalım ve Yaşar Özel'in seslendirmiş olduğu bir Avni Anıl şarkısına kulak verelim. Rast eserin güftesi Ülkü Aker'e ait. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

İlknur Elbils'in bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait mahur eseri seslendirdi sanatçımız. Bu sevilen eserin ardından birlikteliğimize şimdi ise Vedat Çetinkaya ile devam edeceğiz. 60'lı yıllardan bugüne seslendirmiş olduğu şarkılarla Türk müziğine büyük katkılar sunan değerli sanatkarımızı şimdi İrfan Özbakır'ın güftesi Bengül Erdamar'a ait mahur şarkısıyla dinliyoruz. Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar. Saçların dağınıktı, olsun varsın ne çıkar.

Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı. Diliyoruz herkesin yüzünde gülücükler açsın. Her gün size güzellikler getirsin efendim. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ'dan dinledik bu sevilen şarkıyı. Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast eseriydi. Rast makamının kalbimizde açtığı güzelliklerle yolumuz devam etsin. Şimdi ise beste ve güftesi Erol Sayan'a ait bir şarkıya kulak verelim. Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğimiz bu eseri sanatçı aynı zamanda 2010 yılında yayınlanan Sizden Biri isimli albümde de seslendirmişti. Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze böylece kalalım mı?

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Seval Şentürk, dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Gelmeden bahar sen gel dedi bizlere. Evet, bahar esintileriyle içimizi kıpır kıpır yapan ritimler ve namelerle nostaljik yolculuğumuz sevilen şarkılarla devam ediyor efendim. Tabii ki bu sevilen şarkılar güncel düzenlemeler ve icralarla sizlerle buluşuyor. İşte şimdi o eserlerden birini dinleyeceğiz. Mahur makamında bir Rıza Bey bestesinde Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Bir İstanbul şarkısını şimdi güncel bir düzenlemeyle dinliyoruz.

Geçmiş ile bugünün, mazi ile güncelin buluştuğu program Geçmiş Zaman Olur Ki devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi zaman tünelinde 1991 yılında bir mola veriyoruz ve Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan bir Şerif İçli şarkısını dinliyoruz. Uşak makamındaki bu sevilen eserin güftesi Mesut Kaçaralp'e ait. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler, Didem'deki yaşlar ise hicranımı söyler.

Bir Aşıklar Makamı klasiği Tatyos Efendi'nin unutulmaz bestesini Sevim Tanürek'ten dinledik. Güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve yine 90'lı yıllara uzanıyoruz. Ayşegül Duruka'nın Bir Garip Aşığım Ben isimli albümünde yer verdiği Bilge Özge'nin güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısını dinliyoruz. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı.

Emel Sayın'ın 1990 yılında yayınlanan Üzüldüğün Şeye Bak albümünde yer alan Bir Zekai Tunca şarkısı dinledik. Değerli dostlarımız, programımızın son şarkılarını beraberce dinlerken şimdi İlgün Soysev'in güftesi Seyhan Girgiren'e ait Hüseyin'i eserinde Neşe Öztaş bizlerle. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar.

kanundan uda, klarnetten kemana, Türk müziği sazlarının ve eşsiz makamlarımızın kalbimizde bıraktığı izlerle bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Ancak hikayemiz yarın sabah 10:05 geçe yine kaldığı yerden devam edecek. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken Zeki Müren'den dinleyeceğimiz bir Metin Alkanlı şarkısıyla sizleri

bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: SRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle alevlerin ilerleyişini durdurmayı başardı. Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli üretim için takvimini hızlandırıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, en az 6 yerli aşının üretimi için birkaç hafta içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Yerli kalp akciğer makinesinde ise yıl sonunda seri üretim hedefleniyor. Memişoğlu, HPV aşısı ve yurt dışında tedavi gören SMA hastaları ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkinde mesajlar verdi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Koca Ali ve Kaynarca ilçelerinde denizde oluşan yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle suya girmek yasaklandı. Karadeniz'de zaman zaman etkisini artıran rip akıntısı denize girenleri kıyıdan açığa doğru sürükleyebiliyor. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken, İran, 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası

Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda, Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRTname dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Yeşilçam film müziklerine ayırdığımız bu ay içindeki programlarımız devam ediyor. Açılış parçamızı filmiyle aynı ada sahip Samanyolu eseriyle gerçekleştirdik. Birçok ülkede de tanınan bu eser Metin Büke imzalı. Şimdi sırada Şabanoğlu Şaban filmde hatırladığımız Ben Kalender Meşrebim isimli kanto var. Ratife Erten'den alınan bu eser birçok defa Yeşilçam filminde kullanılmıştır.

Siyah Beyaz Tuşlar 1969 yapımı Ağlama Değmez Bu Hayat filmine tema olmuş, Mehmet Ilgın'a ait bir eserle devam ediyor. Makam Rast. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü mezunlarından Sergül Çolak ile birlikte seslendireceğiz sizler için.

Programımız 1965 yapımı Veda Buğsesi isimli filmde kullanılmış Yusuf Nalkesen imzalı Muhayyer Kürdi makamında eserle devam ediyor. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın?

Bir Baki Çallıoğlu bestesiyle programımız sona eriyor. Zeki Müren'in başrol oynadığı birçok filminde seslendirilen eserin makamı Nihament. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Biz Çaldık Sen Söyle'nin bu haftaki teması sensizlik. Kalbin en derin köşelerine dokunan hikayeler, unutulmaz eserler ve samimi sohbetlerle dolu programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: Efendim merhabalar. Müziğin ruhunu taşıyan, her notaya ayrı bir anlam katan değerli saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Erten ve ritim sazlarda Evren Kaya, Kemal Kartal.
0: Kimi zaman insanın içini ısıtan bir mutluluk, kimi zaman sabırla beklemeyi öğreten bir hasret, kimi zaman da hayatımıza unutulmaz izler bırakan derin bir hikayedir aşk. Yıllar geçse de unutulmayan anılar, kalpte saklanan isimler ve bir şarkıyla yeniden canlanan duygular. Hepsi aşkın farklı renkleridir. Peki aşk nedir? Birini her şeye rağmen sevebilmek mi? Yoksa onun mutluluğunda kendi mutluluğunu bulabilmek mi? Aşk nasıl başlar? Nasıl büyür? İnsan hayatında nasıl bir iz bırakır? Korhan, söz sende.
1: Biraz önce dediğiniz gibi, evet efendim, aşk bazen bir tebessümde, bazen bir özlemde, bazen de sessiz bir kalpte saklanır. Şimdi aşkın hikayesine geçiyoruz.
0: Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı?

0: TRT Name.
1: Bazı insanlar hayatımıza öyle derin izler bırakır ki yoklukları yalnızca bir eksiklik değil, koca bir boşluk gibi hissedilir. Çünkü bazı anlar vardır, paylaşılan bir sohbetin, birlikte dinlenen bir şarkının, içten bir gülüşün değeri ancak uzak kalınca daha iyi anlaşılır. Sevdiğimiz birinin olmayışı en güzel günlerin bile tadını değiştirebilir. Aynı yerler, aynı zamanlar ve aynı hayat devam etse de içimizde bir şeyler hep yarım kalır. İşte özlem dediğimiz duygu da tam burada başlar. Kalbin geçmişe dönüp güzel anıları yeniden yaşamasıyla.
2: Şimdi sıradaki şarkımız da tam böyle bir şarkı. Yokluğun hüznünü ve sevdanın bıraktığı derin izleri anlatan, sözleriyle gönüllere dokunan o özel eser.
1: Tadı yok sensiz geçen, ne baharın, ne yazın. Kalmadı tesellisi, ne şarkının, ne sazın. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Bazı ayrılıklar vardır. Sadece iki insanı değil, bir ömrün en güzel hatıralarını da birbirinden uzaklaştırır. Geriye kalan ise sessiz bir bekleyiş, yarım kalan cümleler ve kalbin derinliklerinde saklanan bir özlemdir. Ayrılık bazen gecenin karanlığı gibi çöker insanın üzerine. Ne kadar güçlü olmaya çalışsak da bazı duygular vardır ki yüreğimizde iz bırakır. Geçmişte yaşanan güzel anılar, söylenen sözler ve paylaşılan mutluluklar birer birer hatırlanır. İşte müzik de tam bu noktada gönlümüze tercüman olur. Söyleyemediklerimizi bir melodi anlatır. İçimizde sakladığımız hüznü bir eser dile getirir. Korhan, sen bize neler söylemek istersin?
1: Bu güzel eser ayrılığın hüznünü, sevdanın acısını ve kalpte kalan derin izleri en etkileyici şekilde anlatıyor. Her notasında bir sızı, her sözünde bir hatıra taşıyor. Herkesin bildiği Kemal Gürses'in o güzel Uşak makamındaki eseri.
0: Zulmetle ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler.

Hayatımızda bazı insanlar ve bazı anlar vardır. Aradan yıllar geçse bile hafızamızdan silinmez. Bir sokak, bir akşamüstü bir mevsim ya da duyduğumuz bir şarkı bizi yeniden o günlere götürür. Çünkü bazı duygular zamanla kaybolmaz. Sadece sessizce içimizde yaşamaya devam eder. Sonbahar, kimi için ayrılığın, kimi için hasretin, kimi içinse en güzel başlangıçların mevsimidir. Sararan yaprakların arasında saklı kalan anılar, serin bir rüzgarla yeniden canlanan hatıralar vardır. Geçmişin izlerini ve sevdanın en derin hallerini taşıyan, dinleyen herkeste farklı bir hikaye uyandırır.

0: TRT Name.
1: İnsanoğlu bazen hayat yolculuğunda durup kendine şu soruyu sorar. Yaşadıklarımız bizim seçimlerimiz miydi, yoksa çok önceden yazılmış bir hikayenin içinde miydik? Kimi zaman bir karşılaşma, kimi zaman bir ayrılık, kimi zaman da içimizde taşıdığımız bir sızı bize aynı soruyu tekrar tekrar düşündürür. Kader, üzerine nice sözler söylenen, nice hikayeler yazılan, insanın en derin duygularına dokunan o gizemli yolculuk. Bazı acılar vardır, kabullenmesi zor. Bazı hatıralar vardır, unutması imkansız. Ve bazen insan kendi hayatının karşısına geçip, bütün bunları ben mi seçtim, yoksa kader mi yazdı diye düşünür.
2: Benim de icra ederken çok keyif aldığım bir eser, pişmanlıkların, yaşanmışlıkların ve kalpte kalan yarım hikayelerin sesi olacak bir eser. Her sözünde ayrı bir anlam, her namesinde ayrı bir duygu taşıyan o şarkı sizleri derin bir yolculuğa çıkaracak. Eserimiz ise
1: Kaderi Ben Mi Yarattım?

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya başka bir temayla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz çaldık. Sen söyle.

0: SRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, dün İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programına katıldı. Buradaki açıklamasında çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirten Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Antalya'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleler mercek altına alındı. Başsavcılığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri tüm ihaleleri inceleyecek. Hazırlanan rapor soruşturma kapsamında değerlendirilmesi amacıyla başsavcılığa sunulacak. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Marmaris Kaba Kargı yolun koyunda karadan ulaşımın olmadığı bölgede çıkan yangına müdahale gece saatlerinde de sürdü. Orman ekiplerinin yangından etkilenen sahadaki soğutma çalışması sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler titizlikle takip ediliyor. Haziran ayının başından bu yana çıkan ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 9'u tutuklandı, 14 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda kararlılık vurgusu yaptı. Avrupa'nın birçok ülkesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Belçika'da alevlerin etkilediği alanın büyüklüğü 2700 hektarı aştı. Ülkenin doğusundaki Hayfens Doğa Rezervi'nde cuma gününden beri devam eden yangın, Belçika tarihinde kayıtlara geçen en büyük orman yangını oldu. İspanya'nın Aragon bölgesinde de 15 bin hektardan fazla alan yangından etkilendi. Alevler dolayısıyla tahliye edilen 1000 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Hırvatistan'ın Dalmatya bölgesindeki orman yangınları da sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler turistik Omis kasabasına sıçradı. Bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Fransa ve Galler'de de ekiplerin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Avrupa Birliği, kıta genelindeki orman yangını koşullarının çok aşırı yaşandığını belirterek önlem alınması uyarısında bulundu. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda e-ticaret platformu Wildberries, Moskova'daki lojistik merkezi yine vuruldu. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği diğer saldırılardaysa 7 kişi öldü. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda da 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bu arada NATO, Romanya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü. Konuyla ilgili açıklamada İspanyol F-18 savaş uçaklarının düşürdüğü hava aracının Rusya'ya ait olduğu görülüyor denildi.
0: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla

0: sürüyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor, saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'de Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: радио Наме. Merhaba kıymetli TRT Name dinleyicilerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programından bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Berin Şener.
1: Ve ben Gürsoy Dinçer. Programı hazırlayan Çiğdem Işık. Ton masterimiz Ali Can Vatanperver. Teknik yönetmenimiz Seher Topçu olacak efendim. Müzik stüdyomuzdaki saz sanatçılarımızı da tanıtmak istiyorum. Kemanla Talat Er, violonselle Özgür Özgüler, kanunla Bora Dicle, udula Özge Nadire Akgül, ritim sazla Muhammed İzgibar efendim. Dilerseniz iki külcazkar eserle programımıza başlayalım. Neydi onlar? Birincisi Girdim Yarın Bahçesine, Gül Dibinde Gülizar. Beste ve güfte Osman Nihat Akın.
0: Ardından Lavtacı Hristo'ya ait Karşıyaka'da İzmir'in Gülü diyeceğiz.
1: Buyurun efendim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bu iki Kürtçe asker şarkıdan sonra sololara geçiyoruz. Benim arkadaşımızdan bir Kürtçe asker aynı makamda bir şarkı, Arif Sami Toker'e ait. Dilersen sen sun bir.
2: Memnun olurum. İçince şarabı ezelde gönül, takıldı kaldı bir güzelde gönül.

0: Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım.
1: Sanırım ikinci eserde yine sen de verin.
0: Evet, bir Kürt Dilici Asker eser daha seslendirmek istiyorum Gürsoy. Bu kez Tahsin Karakuş'a ait bir eser. Bir gün görmese gönlüm seni, arar bunalır. Ne fena talim var, kimi sevsem el alır.

0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli evet, arkadaşlarım.
1: Stüdyoda bulunan saz arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.
0: Sağ
1: tekrardan.
0: Olsunlar. Şimdi de senden bir eser, iki eser dinleyelim.
1: Değil, tabii iki eser. Evet. Yine ben de Kürü Cazkar makamı seçtim.
0: Emin Ongan'ın.
1: Birincisi Emin Ongan'ın evet ve Güfte Nursen Bayrak. Hepimizin iyi bildiği gittin bıraktın beni gurbet ellerde diyeceğiz efendim.
0: Gürsoy Dinçer söylüyor.

0: hızımızı hiç kesmeyelim
1: evet.
0: Berin.
1: Bir eser daha dinleyelim
0: evet.
1: senden
0: baştan
1: lütfen sesine, gönlüne
0: gibi.
1: Sağlık.
0: Teşekkür ederim, senin de öyle. Kara sevda dedikleri bir ateş var başımda diyeceğiz. Rıfat Ayaydın bestesi efendim.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
1: Bestekarının gönlüne sağlık. Yani ve stüdyodaki saz arkadaşlarımıza sağlık.
0: Sağ olsunlar. Evet, şimdi
1: Berin, sıra sende.
0: Sıra bende.
1: Evet.
0: Bir Kürdi caz keresi daha var. Onu seslendirmek istiyorum. Güfte Baki Süha Edeboğlu'na ait. Bestede çok kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşcan'ın çok sevilen bir Kürdi cazkar şarkısı. Bu arada Alaaddin Yavaşcan deyince de hepimiz ayrı duygulanıyoruz. Evet, bu kesinlikle. Stüdyoda hepimizde emeği var. Evet. Biz de Gürsoy'la dönem sınıf arkadaşıyız. Evet, şöyle bir baktık biraz önce 30 yıllık bir arkadaşlığımız var. Ne güzel, hem okul arkadaşlığı hem meslek arkadaşlığı hepinizle birlikte böyle ne güzel bir arada olmamız yıllardır. Daha nice güzel yılları bir arada yaşayalım. Hocamızın güzel eseriyle devam ediyoruz şimdi de. Saygıyla, özlemle anıyoruz onu. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben.

0: çok teşekkür ediyorum,
1: evet,
0: arkadaşlar.
1: Sana teşekkür ediyoruz Berin. Ağzına sağlık. Ve Kürdüce Asker bölümünün son şarkısı.
0: Son eseri de senden dinleyelim.
1: Tamam. Selahattin Pınar üstadımızın, evet, Kürdüce Asker makamında demiştik. Ne demiştin? Niçin caydın sözünden diyeceğiz efendim.
0: Gürsoy Dinçer söylüyor.

0: TRT Name.
1: Sesine, gönlüne sağlık Gürsoy'cum.
2: Senin de birini çok teşekkür ederiz.
1: Çok sağ ol. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de programımıza rast makamında eserlerle devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Güftesi Burhan Bey'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait bir eser yine. Yine Gürsoy Dinçer seslendirecek.
2: Evet.
1: Sen anons etmek ister misin?
2: Arkasında ben okuyacağım.
1: Evet.
2: Ondan sonra yine sana sıra
1: evet.
2: gelecek. Evet, aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Diyeceğiz efendim. Tabii öncesinde Özgür Özgüler kardeşimizin bir taksimi olacak.
1: Evet, zevkle dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyorum stüdyodaki saz arkadaşlarımıza.
1: Biz de sana
0: gönlümüze
1: teşekkür ederiz.
0: Arkadaşlar.
1: Hepimize teşekkür ederiz. Gönlümüze sağlık. Ağzına sağlık.
0: Sıra sende.
1: Evet, çok sevdiğim bir rast eser alıyor sırayı. İnşallah dinleyicilerimiz de bizlere eşlik ediyorlardır. Yıldırım Gürses'e ait bir şarkı. İçime hep hüzün doluyor. Yine sensiz sabah oluyor. Geçiyor günler, ömür doluyor. Yine sensiz sabah oluyor.

0: Çok teşekkür ediyorum güzel eşliklerinize, evet, kıymetli arkadaşlarım.
1: Sağlık, teşekkür yine ederim. Yine senden Gürsoy. Dinleyeceğiz.
0: Evet, bir eser daha seslendirmek evet. istiyorum. Bir dramalı Hasan Has Güler eseri. Beste ve güfte kendisine ait. Yine birlikte söyleyeceğimizi düşünüyorum dinleyicilerimizle.
1: Evet, kesin öyle.
0: Değil mi?
1: Ama bu baharın gülleri açtı diyor ama tabii önümüzde sonbahar var.
0: Evet.
1: Bir daha ilk
0: mevsim olarak uygun değil belki ama şarkı olarak çok güzel bir eser.
1: Olsun, baharı anmış olduk.
0: Evet. Baharın gülleri açtı. Yine mahzundur bu gönlüm. Etrafa neşeler saçtı. Beyhude geçti bu ömrüm.

0: Çok
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık
0: ediyorum.
1: Berrin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ve
0: Gülsün, sağ
1: son bir solo rast
0: evet,
1: ben de okuyayım.
0: Bu kez
1: Yine
0: senden
1: Alaaddin
0: dinleyeceğiz.
1: Hocamızın. Senden uzak günlerim zindan oluyor diyeceğiz efendim.
0: Yine analım hocamızı
1: evet,
0: saygıyla.
1: Evet, yine analım hocamızı. Senden arkasından dinleriz. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz
0: evet, programımızın
1: zaten.
0: Sonuna yaklaşıyoruz. Vedamızı biraz
1: evet,
0: sonra yapacağız.
1: Tabii.
0: Gürsoy Dinçer sizler için söylüyor.
1: Buyurun.

0: Evet Berrin.
1: Sesine gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın yine sonuna geldik. Stüdyo Nameli'de sizlere veda edeceğiz. İki güzel rast eserle birlikte. Bugün bize eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarımız kemanda Talat Er, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, udda Özge

0: Nadir Akgül, ritim sazda Muhammed İzgi'yi de hepsine
1: derin
0: çok teşekkür
1: ederim.
0: Ediyoruz.
1: Tabii programı hazırlayan Çiğdem
0: evet,
1: Işık.
0: Onu da sana bırakmıştım.
1: Ton masterimiz Ali Canvatan Perver ve teknik yönetmenimiz
0: Seher Topçu'ya, teşekkür ediyoruz. Ben Derin Şener.
1: Ben Gürsoy Dinçer. Tekrar görüşmek üzere.
0: Yeniden birlikte olmak dileğiyle iki rast eserle veda ediyoruz. Önce İbrişim'i Ölmüyorlar, ardından Yemen'imde Hare Var diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın efendim.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda e-ticaret platformu Wildberries'in Moskova'daki lojistik merkezi yine vuruldu. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği diğer saldırılarda ise 7 kişi öldü. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda da 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Suç örgütüne yönelik incelemelerde ortaya çıkan kaynağı belirsiz varlıklara ise her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarında tek bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyada aile ve nüfus politikalarına ilişkin açıklama yaptı. Yurt genelindeki hanelerin %57'sinde 18 yaşından küçük çocuk bulunmamasına dikkati çeken Göktaş, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz dedi. Futbol sahalarında istenmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının zorla çıkarılması tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından takip ediliyor. Haziran ayının başından bu yana 22 kentte çıkan ve adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 43 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 11'i tutuklandı, 18'i hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametinde seyreden bir kamyonet otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce uzayan trafik yoğunluğu oluştu. Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise su kanalına düşen çocuk son anda kurtarıldı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve etkisini artıran çeken akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Can kurtaran ekipleri denize girenleri uyararak sudan çıkardı. Sivas'ta keni ısırığı bir kez daha ölüme yol açtı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki çiftçi Bekir Selvi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı %49,21'e indi. Doluluk oranındaki düşüşte yağışların azalmasının yanı sıra yaz aylarında artan su tüketimi de etkili oldu. Mega kentte su tasarrufunun büyük önemi

0: taşıdığı vurgulandı.
1: Spor.
0: Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla sürüyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor, saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz'de Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz.

Kalsın.

kemancı bu akşam sana. Muhtacım kemancı bu akşam.

Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bilgi yönetimindeki Dilkeş Averan faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Utla Tunca Yüksel yapacak.

0: Mahmut Bilgi yönetimindeki Dilkeş Haveran faslı sona erdi. Ut Taksim'ini Tunca Yüksel'den dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Suç örgütüne yönelik incelemelerde ortaya çıkan kaynağı belirsiz varlıklara ise her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmasında tek bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışıyla Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayaladığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" hikmetinin asırlardır gönülleri aydınlattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da Hacı Bektaş Veli'nin çağlar aşan mesajına "Bizim de tüm insanlığında her zamankinden fazla ihtiyacı var" dedi. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Kentsel dönüşümle gelinen son durumla ilgili bilgi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam ediyor."

enerjiyiz dedi. Türkiye enerjide merkez ülke olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bazı sahalarda petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı. Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki sahada da 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir metruk binaya düzenlenen baskında 310 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Kütahya'da da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 14 binden fazla uyuşturucu hap yakalandı. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış aralıklarda sürecek. Salı gününden itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara ve Karadeniz bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Hava sıcaklıkları hafta ortasında birkaç derece artacak. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan iki kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarının üçüncü gününde sele kapılarak sürüklenen aracın enkazına ulaşıldı ancak kaybolan dayıyla yeğene ait bir ize henüz rastlanmadı. Spor. Ve Spor Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla sürüyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kocaelispor. Saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Futbol sahalarında istenmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının zorla çıkarılması tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor tesisi devrimi yaşadığını belirterek gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor tesisleri yapıyoruz dedi. Diyarbakır'da konuşan Osman Aşkınbak, sporun birleştirici gücüne de vurgu yaptı. Haberleri dinlediniz.

Hicaz makamının o kendine mahsus, gönüllere dokunan nameleriyle başladık akustik nameye. Şimdi sizlerle birlikte birbirinden güzel eserlerle musikimizin farklı makamlarında dolaşacağımız yaklaşık bir saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Furkan Biçer. Sizler için özenle hazırladığım repertuarı birbirinden kıymetli saz sanatçısı dostlarımızın eşliğinde seslendireceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve musikimizin birbirinden değerli icracıları kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Hicaz makamındaki ilk şarkımızın bestekarı Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça hocamıza aitti. Güftesi Rahmi Duman'a. Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter dedik. Şimdi evet, ikinci eserimiz yine aynı makamdan devam ediyor. Bestesi Kadir Şençalar'a ait. Gönlüm yaralı, bilmiyorum bana ne oldu.

Evet efendim, yine aynı makamdan devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız, sözü ve müziği yine Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça hocamıza ait. Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı.

Evet efendim, şimdi sırada Suzinak şarkımız var. Böylelikle makamımızı değiştirmiş olduk. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim diyeceğiz ve bestekarımız Emin Ongan. Suzinak makamına geçiş taksimini ut sanatçımız Hakan Aydınlık'tan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, sıradaki şarkımız yine aynı makamdan devam ediyor. Suzinak eserimiz Dokunma Kalbime Zira Çok İncedir Kırılır bestesi Gavsi Baykara'ya ait.

Suzinak makamımızın son şarkısına geçiyoruz. Bestesi Ferit Sıdal'a, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrarını bu gece saat 12'de ve ayrıca pazar günü saat 18.05'te yine TRT Name frekanslarından dinleyebilirsiniz. Evet efendim, şimdi sıradaki makamımıza geldik. Bestesi Kemani Serkis Efendi'ye ait olan güzel bir şarkı Nihavend makamında. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Nihavend'e geçiş taksimini keman sanatçımız Aydın Varol'dan dinliyoruz.

Güftesi ve bestesi Neveser Kökteş'e ait çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder.

Neavent şarkılarımızla devam ediyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Artık biraz hareketlenmeye başlıyoruz ve sıradaki eserimizin güftesi Bedrettin Uşaklı, bestesi Ali Rıza Bey'e ait. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında.

Ki yolculuğunun da nihayetine geldik. Bir saat boyunca kimi zaman bir makamın zarif namesinde, kimi zaman bir eserin gönle dokunan mısralarında buluştuk. Ben Furkan Biçer, bu güzel musiki meclisinde sizlerleydim. Bu akşam nameleriyle bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız, kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi. Kendilerine huzurlarınızda sizlerin adına teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Birsel Acar ile birlikte hazırladığımız akustik namenin gönüllerinizde güzel bir sada bırakmış olmasını diliyoruz. Ve şimdi bu musiki meclisini son bir eserle nihayete erdiriyoruz. Bestesi Avni Anıl'a ve sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait nihavend şarkımız. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar. Namelerin gönüllerinizde yaşamaya devam etmesi dileğiyle tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, musikiyle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Engin Erkan, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza aşk dolu muhteşem bir eserle başladık. Metin Alkan'la imzasını taşıyan Hüseyin'i makamında "Seviyorum işte var mı" diyeceğin Metin Milli'nin sesinden dinledik hep birlikte. Bu akşam yine muhteşem eserler var sevgili dinleyicilerimiz. Saat 21'e kadar güzel bir zaman geçireceğiz hep birlikte. Çaylarınızı, kahvelerinizi keyifle yudumlarken birbirinden güzel eserlerimizi dinleyerek akşamın tadını çıkartabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi. İletilerinizi bekliyoruz. İletileriniz de bizlere ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Çok güzel iletiler, mesajlar geldi, sevgi dolu. Sıradaki eserimiz güftesi Hamdi Tuncer'e, bestesi İsmail Birateş'e ait Muhayyer Kürdi makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Eskişehir'den İhsan Demircioğlu herkese merhabalar demiş, selamlarını sevgilerini göndermiş. Konya'dan Hatice Tuncer, içten sevgiler, sağlıklı huzurlu güzel bir hafta sonu diliyorum diyerek tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş, teşekkürler. Adana'dan Neslihan Yakar da bizlerle birlikte hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyor. Muhteşem sunumuyla neşe saçan sunucumuz Dilek Hanımcığım, hoş geldin, bereketli ömrünüz, bereketli sağlığınız daim olsun demiş. Amin diyorum, çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, bana, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Dikili'den Güler Sunar Karahan gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri İskenderun Çağdaş TSM Kor arkadaşlarına, TRTname dostlarına, bana, ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sevgilerini göndermiş bize. Ankara'dan Hamiyet Karaca selamlarını göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Yıldırım Bekçi sizler için seslendiriyor. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor. Hep birlikte dinliyoruz bu harika eseri.

0: zaman yok, aşka zaman yok, aşka zaman yok, aşka zaman yok.
1: Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor, yani aşka zaman yok. Yıldırım Bekçi seslendirdi bu güzel eseri. Sırada Necdet Tokatlıoğlu imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında yine güzel bir eserimiz var. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli? Neşe Öztaş sizlerle.

Dünyanın derdi biter mi sevgili dinleyiciler? Yalancı dünya derdin bitmiyor. Necdet Tokatlıoğlu'na ait bu güzel eseri Neşe Öztaş seslendirdi. Saatlerimiz 19.15'i gösteriyor. Akşamın sesi, güftesi Tanju Yalın'a, bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait Nihavend makamında aşk dolu çok güzel bir eser var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Polatlı'dan Nurten Şenmerdan, mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kenan Karanfil Sinop'tan herkese sevgilerini, selamlarını göndermiş. Güzel bir pazar akşamı diliyor. Buradayım ve keyifle dinliyorum demiş Kenan Bey'e. Biz de iyi gezmeler diyoruz. Türkiye gezisine çıkmış. Edirne'den Uzun Köprü'den Mithat Kaykı, selamlar, sevgiler olsun. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Sıradaki eseri İhsan Özdoğan, İlyas Aydın, Mehmet Altan, Zeki Başoğlu, İlkay Karabiber ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a, ablası Hatice'ye, yeğenleri Feyza, Esra, Berna'ya, bana, ekibimize ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Nazire Metin kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Akşamın güzel sesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Önder Talipoğlu Hatay Defne Hüseyinli köyünden selam, hürmet ve muhabbetle demiş. Sıradaki eseri ekibimize, Fahri Hemşehrilere, sevgili Hüseyin Güden, Hüseyin Yüksel Beyefendilere, Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Mehmet Üstün Barutçu, Mehmet Altan, İbrahim Özdemir ve ekibimize armağan ediyor. Serin bir Erbaa akşamından herkese selamlar demiş Fikri Aksoy, iyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkürler. Mersin'den Gülten Duran, güzel akşamlar diliyorum, gönül dolusu sevgiler demiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Nusret Yılmaz sizler için seslendiriyor.

Saatlerimiz 19.20, sevgili dinleyicilerimiz, akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada bizi geçmişe götüren çok güzel sevilen bir eserimiz var. Güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi İlgün Soysev'e ait Hüseyini makamında. Yağmur Gözlüm, bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Serin bir Samsun'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum demiş Seniha Cengizhan. Sabırsızlıkla beklediğimiz muhteşem program akşamın sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, Ankara'dan gelen canım yeğenim jeofizik mühendisi Erkan Öztürk, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. İzmir Tire'den Hüseyin Güden, radyo dostlarımı ve Dilek Hanım'ı selamlıyorum demiş, sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Göller, güller, gönüller diyarı Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri siz kıymetli sarı papatyamız Dilek Hanım'a, ekibine, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Tamer Alper sevgilerini, selamlarını göndermiş. Haftanın en güzel ve son programında herkese sağlık ve esenlikler diliyorum demiş. Sevgilerini göndermiş bize. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen, sevgiler, saygılar sunarım, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine ve name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Rize'den Selma Temizkan da bizlerle birlikte, çayın diyarına hoş geldiniz demiş. Cennet vatanımız, şanlı bayrağımız, kutsal değerlerimiz ve bizler için nöbette olan kara, hava, deniz askerlerimize, polislerimize ve görev başında gazi olan gazilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bugün güzel haber paylaşmak istedim. Şehitimiz Piyade Teğmen Mehmet Kivik adını yaşatmak için yapılan ortaokul %80 82 oldu. İnşallah tamamlanır ve yeni eğitim öğretim yılına yetişir demiş. Allah kolaylıklar versin diyoruz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, Feryal öğretmenimiz de bizlerle birlikte, sevgilerini göndermiş. Ben de Feryal öğretmenimize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı

gönderiyorum. Sıradaki eseri gelmiş geçmiş tüm Türk sanat müziği bestekarlarına armağan ediyorum. Bizlere bu değerli eserleri kazandıranlara şükranlarımı arz ediyorum demiş. Amasya'dan Abdullah Ertürk saygılarımı gönderiyorum demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur selamlarını göndermiş. Sarı papatyamız Dilek Hanım'ın nezdinde kıymetli emekleri olan tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum. Eserler hepimize armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ve Ayvalık Derya Kent'ten Seven Kurtboğan Savtekin sonsuz sevgiler selamlar demiş. TRT Name dinleyicilerinin gönlünde taht kuran sevgi kelebeği Sarı Papatya Dilek Hanım iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'a. Sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, bana her hafta şarkı isteyen Hüseyin Yüksel Bey'e, çarşamba günü doğum günü güzel şarkılardan ona da bir tane armağan ediyorum demiş. Hüseyin Yüksel'in doğum gününü şimdiden kutlamış. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel'in çarşamba günü doğum günü. Biz de Hüseyin Bey'in doğum gününü şimdiden kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, uzun, nice, güzel yıllar diliyoruz. Güfte Seyhan Girginer, Beste İlgün Soysev, Makam Hüseyin'i, Güldehen Marmara sizler için seslendiriyor bu harika eseri Yağmur Gözlüm.

Sırada çok sevilen bir eserimiz var. Güftesi Halit Bekir Sabarkan'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak makamında. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Bu harika eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aşıklar Diyar Uşak'tan Meral Özsen, iyi akşamlar, akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum. Dilek Hanımcığım, özlemle beklediğimiz programa kavuştuk.

Emeklerinize teşekkür ediyorum. Sarı papatya, sarı sakura, sarı mimoza, tüm çiçeklerin adı güzel kardeşim, iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ediyorum Meral Hanım'a bu güzel sözleri için. Güzel bir eseri Eşerol Bey'e, kendisine, bana, Hatice Okur, Nesrin Ilıcak, kendisine istek gönderen İhsan Demirci, İbrahim Özdemir, Feyzi Akşen, Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Mehmet Andız ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşine, kızlarına, damadına, torunu Beliz Bebeğe bizlere armağan ediyor. Beliz Bebeğimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. O güzel yanaklarına öpücüklerimizi konduruyoruz. Harika da bir şarkı armağan ediyoruz. Murat Altay, iyi akşamlar TRT Name ailesi ve dinleyenleri, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. Murat Altay yeni dinleyicimiz sanıyorum, nereden yazdığını bilmiyorum ama hoş geldiniz diyorum Murat Bey'e, teşekkür ediyorum. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte, hoş geldin bir tanem sarı papatyam demiş. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin'e, kendisine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Feyzi Akşen, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Antalya'dan Hatice Okur da şu anda bizlerle birlikte, fakat dünden beri Facebook sayfasına mesajını gönderemiyormuş. Bana WhatsApp'tan gönderdi. Umarım sıkıntı düzelir Facebook'taki diyorum Hatice Hanım'a. Demiş ki gönlümüze doğan akşam güneşi, sevgili gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığım. Sayfa açılmadığı için buradan yazıyorum. Sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Dinlemeye devam edeceğim. Sıradaki eseri Yeşil Yayla'da bulunan kız kardeşim Ayşe Remzi Kartal. Burdur'da bulunan Fazilet anneme, manevi oğlu Yamaç Şahin Bostancı'ya, Şükrü Özdamar, sevgili annesi Nurhayat Özdamar'a, Ali Yöntem, İbrahim Özdemir, geniş aileme, sevenlerime, name dostlarına armağan ediyorum. Antalya'dan turunç kokulu sevgiler gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Hatice Okur'a. Ve Bolvadin'den İbrahim Özdemir, haşhaş çiçeği kokulu selamlarıyla, sevgileriyle geldi programımıza. Yine hafta sonunun muhteşem programı Akşamın Sesinde, sanat müziğimizin doyumsuz namelerini güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz. Biliyoruz ki Dilek Hanım yine en güzel şarkıları bizim için hazırlamıştır demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı kendime, sarı papatyamız Dilek Hanım'a ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşen Birgör sizler için seslendiriyor bu muhteşem eseri. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Siz de eşlik edin lütfen bu güzel esere sevgili dinleyiciler.

Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Facebook adresimizi hatırlatalım. TRT'name Akşamın Sesi. Bize iletilerinizi gönderebilirsiniz. Sevdiklerinize, kendinize, yakınlarınıza güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. Sırada Ras makamında Hacı Faik Bey'e ait hepimizin bildiği dillerden düşmeyen harika bir eserimiz var. Nihansın Dide'den ey Mesti Nazım. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem, Akşamın Sesi programı yapımcısı Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler, mutlu pazarlar demiş. Teşekkür ediyorum. Şansına çıkan şarkıyı eşi Havva Nur Hanım, kızları Fatma, Ecrin, Sevdegül, bana Zafer Özkara, Meral Özsan, Rezzan Çatalbaş, Hatice Okur'a armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi demiş ve lütfen trafik kurallarına uyalım diye uyarılarda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Nide Bordan, Şükrü Özdamar mutlu huzurlu güzel bir pazar akşamı diliyor. Sonsuz teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRT'name dinleyen tüm gönül dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Nurhayat Özdamar teyzemize de selam göndermeyi unutmuyorum. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Didim'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Güzel şarkılar, sanatçılarımız, seviyorum tüm insanları demiş. Dilek Hanım, program sizinle çok güzel oluyor, muhteşemsiniz. Selam sevgiler Didim'den Suna teyze demiş. Suna teyzeye çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Kayseri'den İsmet Köklü selamlar demiş. Sıradaki eseri bize ve TRT'name dinleyen tüm dostlarımıza armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRT'name dostlarına ve erten bulanlara armağan ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu pazarlar diliyor. Bizler de bağımlılık yapan, hafta sonlarını sabırsızlıkla beklediğimiz akşam güneşimiz Dilek Hanım'la olmanın mutluluğunu yaşıyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum ve övgülerini göndermiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Öz.

Güzel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. İyi ki geldiniz. Şarkılar muhteşem demiş. Sıradaki şarkıyı Trakya'ya armağan ederseniz zevkle dinleriz demiş. Tabii ki oraya gönderiyoruz sıradaki eseri. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Çanakkale'den Engin Erdoğan sıradaki eseri çocuklarına ve ekibimize armağan ediyor. Isparta Eğirdir'den Uğur Heybeli iyi pazarlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Ahmet Çaydere, Selçuk Çömlekçi, Yılmaz Pala ve Hamdi Çubukçu'ya armağan ediyor. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de yine güzel bir mesaj geldi. Güzel Adana'mızdan, güzel yurdumuzun güzel insanlarına, tüm dinleyicilere selamlar, sevgiler demiş. Bana ve Engin Erkan'a da sevgilerini göndermiş. Bizden de size selamlar, sevgiler ve bana övgülerini göndermiş Selahattin Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a. Arkadaş grubuyla dinledikleri arkadaşlarına armağan ediyor, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere, arkadaş grubunuza sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Selim Öztaş sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Gel ey denizin nazlı kızı nuşi şarap et. Ali Kobacanos'a ait Acema Şiran makamındaki bu güzel eseri Çetin Körükçü ve Nesrin Körükçü'nün sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Öncesinde de Hüsnü Üst'ün imzasını taşıyan yine Acema Şiran makamında bir methal dinledik İstanbul Radyosu saz sanatçılarından sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.50'yi gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Muhteşem şarkılarımız var yine sevgili dinleyicilere sırada. Bunlardan bir tanesi geliyor şimdi. Güftesi Nurettin Baykal'a, bestesi Ziya.

armağan olacak. Yağmurlu bir günün akşamında Ünye'den merhabalar demiş Murat Odabaşı. Hepimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Şarkılarla gönülleri birleştiren, namelerin ruhumuza yaydığı huzurla akşamımıza keyif katan program Akşamın Sesi diyerek bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı bize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu da bizlerle birlikte TRT Name dostlarını ve bizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan'a ayrıca ekibimize ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Kayseri'den Mustafa Kına her hafta sonu olduğu gibi muhteşem seçilmiş şarkıları dinlemek için bekliyoruz. Bu güzel eserleri bizlerle buluşturan Akşamın Sesi ekibinin kıymetli sunucusu Dilek Hanım olmak üzere ekibe Kayseri'den selamlar demiş, teşekkürler. Sıradaki şarkıyı tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizi dinliyor. İyi ki başladı yayınınız. Sizi dinlemeyi çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizin seçtiğiniz bir eseri kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Van'dan Ümit Kaya Çelebi gönül dolusu sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. İstanbul Üsküdar'dan Burhanettin Kaya Ülgen, Ankara Radyosu'na selamlar. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve ekibe armağan ediyorum.

Soygül Güller Diyarı'ndan, Isparta'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri sevdiklerine ve bizlere armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır güzel akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre Bakır ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gülsefa Koçyi, Can Bolat, Nadide ekibimize sevgilerimi, teşekkürlerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Erdek'ten gönül dolusu sevgilerini göndermiş bize. Bingöl'den Mehmet Göçkün, iyi yayınlar Dilek Hanım, herkese iyi eğlenceler, sıradaki eseri size, name dostlarına ve eşime armağan ediyorum demiş. Serkan Durukan, akşamın sesine ve tüm dinleyenlere sevgiler demiş. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, hayırlı akşamlar, selamlar, yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı, yürekten teşekkürlerimiz sizleredir demiş. Biz teşekkür ederiz. Kiraz Diyarı İzmir Bağyurdu'dan Mesut Ertürk selamlarını, sevgilerini göndermiş. Mesut Ertürk yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz programımıza diyoruz. Sıradaki eseri Kamil Türker ve Hüseyin Etik arkadaşlarına armağan ediyor. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Ahmet Bey, kızı Efsun, oğlu Berksun'a, gelinlerine ve Türkiye'mdeki arkadaşlarımıza Mehmet Özkaya'ya armağan olsun demiş. Bodrum yolundan sevgiler demiş Tülin İrge. İyi yolculuklar diliyoruz size. Sıradaki şarkı Canım Babam Türk müziği sevdalısı rahmetli Mustafa Şadi İrge'nin olsun lütfen demiş. Babanıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekirdağ Çorlu'dan Hatice Kaymak Solak selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Perihan Sözen sizler için seslendiriyor. Bu harika eseri hep birlikte dinliyoruz.

Akşamın sesi muhteşem şarkılarla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlerden de bizlere güzel iletiler ulaşmaya devam ediyor. Sırada Bekirov imzasını taşıyan Hicaz makamında aşk dolu, sevgi dolu, unutamadığımız bir şarkı var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz, sürpriz olsun şarkımız. Ayşe Erbay Sakarya Karasu'dan bizlere sevgilerini göndermiş.

Sarı Çiçeğimiz Dilek Hanım demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı ekibimize biricik eşi Ender Erbay, oğlu Enver, Levent, kızları Nimet, Ayşe, çok sevdiği kıymetli arkadaşları Yakamoz 1'deki dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgiler selamlar demiş. Sıradaki eseri Salih Kurt, Mehmet Andıs, Hüseyin Yüksel, Hüseyin Güden, Osman Çokyaman ve tüm akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ankara Ümitköy'den Kemal Bulut iyi yayınlar, kolaylıklar diliyor. Teşekkür ederim. Didim'den Fatma Yıldırım Arslan kucak dolusu selamlarını göndermiş. Aile dostumuz, misafiri olduğumuz Hatice ve Neşet ağabeyim için ve eşim Ramazan Arslan'a sıradaki eseri hediye etmek istiyorum. Ayrıca size ve Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Engin Tor, bizlere müzik ziyafeti çeken hanımefendi sunucumuz Dilek Hanım'a, TRT Name ekibine ve Musiki Şinas Akşamın Sesi tiryakilerine İzmir'den saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Aydın Efeler'den Adnan Önem, TRT Name dostlarına selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor bizlere. Utsnomya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan da WhatsApp'a bir ileti düştü sevgili dinleyicilerimiz, kilometrelerce öteden. Sevgiler, selamlar, şansıma çıkan şarkıyı öncelikle Utsnomya'nın fahri hemşehrisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'dan Fazilet Anne'ye, hasta kayınvalidesine özveriyle bakan Uşak'tan Meral Özsan'a, İzmit'in şen kahkahası Gülten ablama armağan ediyorum, kabul edin lütfen demiş. Tabii ki kabul ediyoruz. Biz de Ankara'dan Utsnomya'ya, Japonya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor. Nazende sevgilim.

Hem gurbet var, hem sevgiliye özlem var. Ne güzel bir şarkı değil mi sevgili dinleyiciler? Uğur Çınar seslendirdi, değdi saçlarıma bahar gülleri nazende sevgilim. Bu eserler gerçekten insanların duygularını coşturuyor. Duygularını artırıyor işte sevgili dinleyiciler. Bu arada kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan bir mesaj gelmiş. TRTname dinleyicilerine en içten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Gönüllerince güzel bir akşam diliyorum. Radyomuzun orkidesi Dilek Hanım'ın ve ekibinin her hafta olduğu gibi yine musikimizin en güzel eserlerini bizlerle buluşturmanın çabası içinde olduklarını hissediyorum. Kendisine ve yayın ekibine kolaylıklar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yine 10 numara bir program tüm dinleyicilerimize ve orkidemiz Dilek Hanım'a gönlünüzce bir hafta diliyorum. Uğur Çınar. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımıza. Kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Akşamın sesi yine muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Duyguların yoğun olduğu bir eser. Emel Sayın seslendirecek, bizleri geçmişe götüren güzel albümünden bir eser gelecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar, yurdumun her köşesine selam olsun. Gün batarken bir yaprak, düşerken bir keman taksimi, bir şarkı, şiirname, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bizlere eşi Saynur Hanım, torunları Duygu Kıvanç, Elif Göktuğ, Selcan Efe, Ela Nur, Yiğit Yağız Özçelik'le, değerli müdürü Mustafa Mingil'le, yeğeni Profesör Doktor Arif Çerçi, Okçu İçel Derman ve Eren ailelerine armağan ediyor. Bakalım şöyle iletilerimize sevgili dinleyiciler. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi tatlı, güzel, değişik bir mesaj gelmiş. Nereden buluyorsunuz bu güzel sözleri diyorum Numan Bey'e. Bakalım ne yazmış. Adana'dan Telli Turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler. Hani sahilde bir yerde denizi seyredersiniz ve sahilde el ele yürüyen aşıklar mutlu bir şekilde gözden kaybolana kadar yürür ya, ben de aynı hissiyatla bu program boyunca o aşıklar gibi dünyanın en mutlu insanı oluyorum ve kalbim bedenimden ayrılıyor. Ankara TRTname stüdyosunda bulur kendini, yolu sevgiden geçen tüm kıymetli TRTname'nin kıymetli dinleyenlerine ve pırlantamız Dilek Hanım'a kucak dolusu beyaz karanfiller sunuyorum demiş. Bu güzel mesaj için çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Meral Menekşe Özar'da güzel bir yayın dileklerimle Ankara'dan gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sıradaki eser Yalnız Bana Gelsin, İyi ki varsınız demiş. Sıradaki eser size gelsin, gerçekten duygu dolu güzel bir eser Meral Hanım. Emel Sayın'a ait Hicaz makamında bu güzel eserimizi Emel Sayın seslendirdi.

0: sokaklarda yürüyorum düşe kalka. Bir şarkıdır yalnızlığım, bir şarkıdır yalnızlığım. Hasret dolu dudaklarda, hasret dolu dudaklarda.
1: Ne güzel bir şarkı dinledik sevgili dinleyiciler. Emel Sayın'dan Bir Şarkıdır Yalnızlığım. Saatlerimiz 20.12'yi gösteriyor. Akşamın sesi yine güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi Metin Vural'a, bestesi Kutlu Payaslı'ya ait Muhayyer Kürdi makamında Kutlu Payaslı'dan dinliyoruz. Acılarım senden vefalı çıktı.

Harika bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Hüseyin Soysal'a ait. Çok güzel bir eser, aşk dolu bir eser. Bakalım bu şarkıyı kimlere armağan edeceğiz? Sizlerden sevgi dolu iletiler ulaşıyor bizlere. Tosya'dan Metin Kastamonulu, Erol Sevdi, Şevket Çilingir. Sıradaki eseri teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu'na armağan ediyor. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş oldular. Onlara da armağan ediyoruz bu güzel eseri. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın şu anda bizlerle birlikte. Güzel bir

Bir pazar günü akşamından en derin sevgilerimi gönderiyorum. Kalplerde dolaşan, gezen bir program. Güneşimsin Dilek Hanım, yine içimde bir kıvılcım, bir ateş gibisin, gönlüme dolan akşam güneşi gibisin demiş. Senin yolunu gözlüyorum, programını gözlüyorum, bu yayın hiç bitmesin demiş. Övgülerini göndermiş, çok teşekkür ediyorum. Sevgi dolu yüreklere selam olsun diyerek sıradaki şarkıyı... Lise 2. sınıfa gidecek olan Emir Yalçın ve Beril Yalçın'a TRTname dostlarına armağan ediyor. Muharrem Yalçın bizlerden Hüseyin Soysal bestesi bir şarkı istiyordu. Çok da güzel bir şarkı gelecek sizin için. Hatay Antakya'dan Eda Güzel, iyi akşamlar, iyi yayınlar.

sıradaki şarkı Naciye ablamla bana gelsin demiş. İzmir Karaburun Mordoğan'dan Arif Beşdemir iyi akşamlar diliyor. Ekibimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşine, kızı Başak ve bana armağan ediyor. TRTname dostlarını selamlamış. Ordu'dan Leyla Çabuk sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Seniha Cengizhan, Suna Koçak, Zafer Özkara, Meral Özsan, İmran Ertuğ, Huriye Özer, Feray Çat, Ayhan Çat ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkürler. Akhisar'dan Cemal Oskay iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı Sinop'ta bulunan arkadaşı şair sanatçı Ayhan Yılmaz ve ailesine armağan ediyor. Müzeyyen Yüce Arda Bulut İstanbul İstinye'den bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Akhisarlı arkadaşı için istiyor. Almanya'dan Fatma Ateşok da şu anda bizi dinliyor. Mutlu akşamlar, iyi yayınlar. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum sevgili Dilek Hanım'a ve tüm ekibe. Sıradaki eseri sizlere, radyosu açık olan name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ben de Fatma Hanım'a Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Hep birlikte dinliyoruz. Samime Sanayi sizler için seslendiriyor Aşk Yağmuru. Güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere armağan olsun.

Sevgilim sensizliğimi yudum yudum içiyorum. Güfte Semra Ersoylu, beste Cahit Ünyaylar, makam Hicaz. Bu güzel eseri Handan Odabaşı seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Akşamın sesi yine çok güzel, anlamlı bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Ali Şenozan'a ait Nihavend makamında. Harika bir eser, çok güzel sözleri var. Aşkın yaşı olmazmış, yazı kışı olmazmış. Metin Güyer'in sesinden dinliyoruz hep birlikte.

İletileriniz ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Özdere'den Jale Özen, keyifle dinliyorum, emeklerinize sağlık, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt, hayırlı akşamlar, sevgiler, selamlar demiş. Name dostlarına sevgilerimi gönderiyorum, iyi yayınlar demiş. Ankara'dan Ufuk Erdem, hayırlı günler dilerim diye bir ileti göndermiş. Adana'dan Sevda Demirhan, hayat yolculuğunu el ele gönül gönüle yürüdüğüm, varlığıyla her günümü güzelleştiren kıymetleşim Akif Bey için sıradaki güzel şarkıyı istiyorum demiş. Sevgilerini göndermiş. Ordu'dan Mine Akatay, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz Mine Hanım'a. Dilek Hanımcığım, Ordu'dan selamlar. Güzel Türkçenizle çok güzel bir sunum yapıyorsunuz, harikasınız demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel düşünceniz için. Sıradaki eseri çocuklarına İbrahim Yiğit, Sinem'e armağan ediyor. Adana Tufan Beyli'den Sariye Demirhan Göre, babası Mustafa Demirhan'ın bizlere selamlarını gönderdiğini belirtmiş. Teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam diyoruz. Sıradaki eseri babama, anneme, kardeşlerime, benim için kalbimde yeri çok ayrı olan Mehmet Akif'e, siz kıymetli Dilek Hanım'a ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Önce Alaaddin Yavaşça imzasını taşıyan Kürdilici Asker makamında çok güzel bir saz eseri dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Ardından güftesi Şadan Kalkavan'a, bestesi Melahat Pars'a ait Kürdilici Asker makamında harika bir eser armağan edeceğiz size. Benek Bilge seslendirecek. Gümüş tellerle örsem saçının her telini.

Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin? Neveser Kökteş'e ait Nişabürek makamındaki bu güzel eseri sanatçımız Celal Abacı seslendiriyor.

Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan bir mesaj gelmiş. Ayvalık Derya Kent sitesinden kucak dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben ve eşim Yasemin Hanım'la sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı size, sevgili eşim Yasemin Hanım'a ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Akif Özüşen hocamıza, kıymetli sanatçımıza ve eşi Yasemin Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve az önce Hüseyin Soysal hocamızdan, kıymetli bestekarımızdan, az önce dinlediğimiz Aşk Yağmuru'nun bestecisi Hüseyin Soysal hocamızdan bir mesaj geldi Messenger'a. Dilek Hanım, ben de programınızı dinliyorum. Bestemi de dinlettiniz, sağ olun demiş. Çok teşekkür ederim demiş Hüseyin Soysal hocamıza. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Beni mutlu ettiniz yazdığınız mesajla. Bu arada Kütahya Tavşanlı'dan sevgili dinleyicimiz Kemal Gökçe yeğenlerine kayıt armağan edecektim, gönderecektim. İletiyi kaçırdım dedi ve çok rica etti. İletisini tekrar okuyorum. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a, ablası Hatice'ye, yeğenleri Feyza, Esra, Berna'ya, değerli sunucumuz Dilek Hanım, size, ekibinize ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan olsun demiş. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yar? Müzeyyen Senar'ın sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz.

Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yar? Bu unutulmaz eseri Müzeyyen Senar'ın ölümsüz sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İletileriniz ulaşmaya devam ediyor.

Az önce bir ileti görmüştüm. Yeni gelen bir ileti. Umarım kaydetmişimdir onu diyorum. Mersin Erdemli Ayaş'tan Ülkü Demirhan Ergü, iyi akşamlar Dilek Hanım ve ekibiniz. Sevgili TRTname dinleyicileri, sıradaki eseri uzakta olan ailem, annem, babam, oğullarım, eşim, kardeşlerim ve kıymetli Mehmet Akif'e armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ulvi Baradan'a ait Nihavend makamındaki güzel eserimizi Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor. Yemeni bağlamış telli başına, hep birlikte dinliyoruz.

Ankara Polatlı'dan Mehmet Altan bize sevgilerini göndermiş. Ahmet Turtanak, değerli TRT çalışanlarına, name dostlarına Ayvalık'tan selamlar demiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve bizlere armağan ediyor. Teşekkürlerini göndermiş. Biz teşekkür ederiz. Tülin İrge, yeni dinleyicimiz sanıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hepinize sevgiler, çok teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, böylelikle programımızın sonuna geldik. Son eserimizi Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğiz. Aman Avcı Vurma Beni. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşamın sesinde muhteşem şarkılarla tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Engin Erkan. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: TRT Name. Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan, klarnette Tolga Akşit, ritim sazda Mustafa Şekerli, solistimiz Burcu Göktürk eşlik edecekler. Tomaşlarımız Fırat Öztuğran, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bu hafta Eski Musiki'de klarnetçi Şükrü Tunar'ı eserleriyle yad edeceğiz kıymetli dinleyenler. Programımıza banttan kaydımızla merhaba diyeceğiz. Güftesine Ahmet Kaçar'ın hayat verdiği Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısını Zeki Müren seslendirecek. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez bir çare kalpler, giden dönmez ki geri.

1907-1962 yıllarında yaşamış Şükrü Tunar, Türk musikisi ile yetişmiş en büyük klarnet sanatkarlarından biridir. Üslubu, sağlam baskıları, ustaca kullandığı taksim tekniği, bu sazdan çıkardığı kadife gibi seslerle gerçek bir ün sağladı. Ayrıca çok iyi bir refakat sazıydı. Zeki Müren onsuz konsere çıkmazdı. Müziğe düşkünlüğü çocukluğunda belli olmuştu. İlkokul sıralarındayken tenekeden yapılmış çoban düdüğü çalardı. Balıkesir'den Edremit'e gelen bir bando takımında klarneti görmüş ve bu saza gönül vermişti. Daha 13 yaşındayken 6 anahtarlı basit bir klarnet tedarik etmiş, 20 yaşına kadar bu sazı kullanmıştı. Sanatını günden güne ilerleterek sayılı klarnet sanatkarları arasına girdi. Metalhanede, ayrıca Ankara ve İstanbul radyolarında çalıştı. İzmir'de bulunduğu yıllarda İzmir Musiki Cemiyeti'ne devam ederek burada bulunan hocalardan istifade etti. İstanbul'a geldikten sonra 2 yıllık bir süre için Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne devam etti. Kazım Uz'dan makam, usul ve nazariyat dersleri aldı. Hocasının aracılığıyla Mehter takımına yazıldı. Konserlerde çeşitli sahnelerde 46 yıl klarnet çalan Şükrü Tunar, 15 Temmuz 1962'de Cumhuriyet Gazinosu'nda ses sanatkarı Zeki Müren'e eşlik edeceği sırada bir kalp krizi sonucu vefat etti. Efendim, şimdi bestekarımızın Hüseyini makamındaki şarkısını seslendirmek üzere solistimiz Burcu Göktürk geliyor mikrofona. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün.

Kıymetli dinleyenler, Mehmet Yalgın'ın Kemençe Taksimi akabinde Şükrü Tunar'ın Muhayyer şarkısına kulak vereceğiz. Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var.

Efendim şimdi Şükrü Tunar'ın Tahir makamındaki eserini dinleyelim. Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden? Bülbül olsam feryat etsem anlar mısın dilimden?

Arşivden dinleyeceğimiz güftesi Vecdi Bingöl imzalı Şükrü Tunar'ın Suzin Ak şarkısına kulak verelim şimdi de. Zeki Müren seslendiriyor. Renk almış ipek saçları akşam güneşinden. Bir yavruya benzer yeni ayrılmış eşinden.

İzmir'den yayınladığımız Eski Musa Kıyı'da bugün Şükrü Tunar'ın eserleriyle sesleniyoruz size. İşte onlardan biri bestekarın Mustafa Nafiz Irmak şiirinden bestelediği Hüzzam şarkısı. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, inleyen dalgaların haline bak da beni an. Öncesinde sanatçımız Tolga Akşit klarnetiyle taksim ediyor.

Bestesi ve güftesi Şükrü Tunar imzalı bir başka hüzzam şarkıya yer veriyoruz şimdi de. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

Efendim, hüzzam makamındaki seyrimiz devam ediyor. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım. Bittim, eridim, gözyaşı dökmekten usandım.

Muhterem dinleyenler, Afitap Karaca'nın sesinden dinleyeceğimiz Şükrü Tunar'ın Osman Nihat Akın'ın şiirinden bestelediği Hüzzam şarkısı var sırada. Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik, ikimizin mesud olmak emeli vardı.

Şimdi solistimiz Burcu Göktürk tekrar mikrofona geliyor ve Şükrü Tunar'ın Hicaz makamındaki şarkısını seslendiriyor. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye. Akabinde bestekarın Hicaz oyun havasını icra edecek sanatçı arkadaşlarım.

Efendim programımızın bu dakikalarında bestekarımız klarnet virtüözü Tunar'ın nefesinden eski tavırla icra edilmiş ve taş plağa Ağar Aydın Zeybek ismiyle kaydedilmiş Sabah makamındaki Ege Zeybeği'nin kaydına kulak veriyoruz.

Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın'a, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a, Klarnet'te Tolga Akşit'e, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli'ye ve Tonmeister'imiz Fırat Öztuğran'a teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Nice mutlu günlere ulaşmamız dileğiyle Şükrü Tunar'ın Necdet Atılgan'ın güftelerinden bestelediği Kürdili Hicazkar şarkısıyla baş başa bırakıyoruz sizi. Gözü ceylan gözüdür, bakışı mestanedir.

Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tuncay Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Kürdili Hicazkar makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Fatma Arslanoğlu, Turgay Kızıltu, Firdevs Tezcanlı, Nevra Günay, Ümit Koroğlu ve Gülşen Bakoğlu.

Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim? Kalbinde aşk izi var.

seni kim yaktı yârim? Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? Sizleri Karacaoğlan'ın bu güzel dizeleri üzerine bestelenmiş Molly Sabahattin Ezgi'nin Kürdili Cazgâr makamındaki şarkısıyla karşıladık. Eseri Bekir Ünlüater'in o yumuşacık, ruhumuza dokunan yorumuyla dinledik. Elbette kendisine sazlarıyla eşlik eden Kanun'da Taner Sayıcıoğlu, Tambur'da Murat Aydemir ve Violonsel'de Volkan Ertem de ayrı bir renk kattı. Sevgili dostlar, TRT İstanbul Radyosu yapımı Mehtap'ta Yakamozlar Gecesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazar gecelerinin bu en güzel saatinde musikimizin birbirinden kıymetli eserleri eşliğinde aynı frekansta TRT Name'de buluşuyoruz. Birbirimizi görmesek de musikinin açtığı o görünmez yoldan sesimiz size, sizin gönlünüzde bize ulaşıyor. Bu gece konumuz gözler. Mehtap denize vurduğunda suyun üzerinde bir ışık yolu nasıl açılıyorsa, bir çift göz de insanın gönlünde öyle iz bırakıyor. Şairlerin yüzyıllardır sırrını çözmeye çalıştığı, bestekarların nice güzel esere imza attığı gözler. Sevgilinin bir bakışıyla başlayan sevdaları, hafızadan silinmeyen gözleri, edebiyatımızın çeşme siyahlarını, ceylan gözlerini ve musikimizde bir ömür yaşayan o derin bakışları konuşacağız bu gece. Sevgili dostlar, gecemizin başında Erzurumlu Osman Kemali Efendi'nin şu hikmetli sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Her ne yüzle baksa, göz aynede kendin görür. Ve çini pak eyle kim, mirata bühtan olmasın. Diyor ki, insan aynaya nasıl bakarsa, kendisini o yüzle görür. Sen yüzünü temiz tut da aynayı yalancılıkla suçlama.

gibi bazen aklımıza gelmedik bilmeceler soran, bazen bizi hülyalara salan, bir bakışıyla içimizde nice ümitler uyandıran gözler. İnsan duygularını saklamayı öğrense de gözlerini her zaman susturamıyor. Sevinç de, keder de önce orada görünüyor. Bir karşılaşmanın heyecanı, söylenememiş bir söz ya da yıllar geçse bile unutulmayan bir vedanın hüznü gözlerde hemen yerini buluyor.

Haleli gözlerin hayale döndü. Aşkımın ateşi melale döndü. Gönülde hüzün var yaklaştı akşam. Ömrümün güneşi zevale döndü. Vimenşe'nin Hüzzam makamındaki bu güzel eserini Ufuk Yürüç'ten dinledik. Sevgili dostlar, şimdi biraz eski İstanbul'a gidelim mi? Faytonların kağıthane yollarında gezindiği, sevda mektuplarının elle yazıldığı, bir çift gözle karşılaşmanın insanın bütün cesaretini alıp götürdüğü günlere. Bize bu İstanbul'un kapısını açacak isim Ahmet Rasim. 1864 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Rasim, 19. yüzyılın sonlarından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanan bir ömrün içinde İstanbul'un değişen çehresine yakından şahit olmuş bir yazar ve gazeteci. Onun şehir mektuplarını oluşturan yazıların büyük bir bölümü 1897 ile 1899 yılları arasında kaleme alınmış. Ahmet Rasim şehir mektuplarının 157. mektubunda okuyucusunu daha ilk cümleden yanına çağırarak başlar. Dert dinler misiniz? Dinlerseniz anlatayım. Ahmet Rasim sevmiştir. Ama sevdiği güzelin bundan haberi yoktur. Gönlündekini söylemenin yolunu arar, düşünür, taşınır ve sonunda bir mektup yazmaya karar verir. Planına göre kağıthanede sevgilisinin faytonu yanından geçerken mektubu arabaya atacaktır. Her şey hazırdır. Mektup cebinde, gözü yoldadır. Derken uzaktan beyaz beygirli bir fayton görünür. Araba yaklaştıkça kalbi de hızlanır. Sevgili artık birkaç adım ötesindedir. Ve tam o sırada Ahmet Rasim'in gözü o gözlere takılır. Of, yüreğim çarpıyor. O dideyi siyah ne? Aman, yan zülüflere bakın. İşte bütün mesele de o an başlar. Çünkü o siyah gözler dönüp bir de ona bakar. Az önce her şeyi hesaplamış olan aşık, şimdi ne yapacağını şaşırır. Elini cebine atar,

mektubu çıkarır ve Python'a doğru fırlatır. Rüzgar mektubu kaptığı gibi havaya kaldırır. Sevgilinin ellerine ulaşması beklenen o kağıt, kağıthanenin ortasında uçuşmaya başlar. Python'dakiler görür, çevresindekiler mektubun peşine düşer. Bizim aşıksa ne yapacağını bilmez. Bir yanda uçup giden mektup, bir yanda ona bakan siyah gözler. Sonunda mahcubiyet ağır basar ve oradan uzaklaşır. Ahmet Rasim'in kaleminde bu küçük aşk macerası eski İstanbul'un gülümseten bir hatırasına dönüşür. Eminim dikkatinizden kaçmamıştır. Onca hazırlığı, onca cesareti bir anda birbirine karıştıran şey yine bir çift siyah gözdür. O dideyi siyah. Mektup uçup gitmiştir ama o bakış Ahmet Rasim'in satırlarında kalmıştır. Yüzyılı aşıp bu gece bizim radyomuza kadar gelen de belki o bakıştır. Şimdi kağıthanenin o siyah gözlerini musikimizin gözlerine emanet edelim. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait olan Nihavend makamındaki şarkıyı Bekir Sıtkı Sezgin hocamızdan dinleyelim. O gözler, siyah gözler, bakınca günah gözler, karanlıklar içinde beliren sabah gözler. Göz göze baktı gitti, gönlüme aktı gitti, beni ıssız çöllerde yaktı, bıraktı gitti. Hayal midir, düş müdür, perilere eş midir? Beni çıldırtan gözler bir yanlış

Kıymetli dostlar, şimdi gözlerin izini bu kez eski bir Türk filminin siyah beyaz karelerinde arayalım. Takvimler 1953 yılını gösteriyor. İstanbul'da radyonun evlerin baş köşesinde yer aldığı bir sanatkarın sesini duyabilmek için insanların yayın saatini heyecanla beklediği yıllar. Genç Zeki'nin hayatta en büyük dayanağı musikidir. Babası da vakti

ile gönlünü saza ve söze vermiş bir musiki şinastır. Fakat Zeki babasını küçük yaşta kaybetmiş, ondan kendisine hatıra olarak musikinin yanında tamamlanmamış bir beste kalmıştır. Bu yarım bestenin ardında eski bir aşkın hikayesi saklıdır. Yıllar önce Zeki'nin babası Seniha adında genç ve varlıklı bir kadını sevmiştir. Seniha da bütün kalbiyle karşılık vermiş, fakat ayrı dünyaların insanları olmaları iki sevgilinin kavuşmasına izin vermemiştir. Sevgili dostlar, aşk yarım kalmış, beste de tamamlanamamıştır. Aradan yıllar geçer. Seniha Hanım evlenir, bir kızı olur. Zeki'nin babasından kalan hatırayı ve elindeki yarım besteyi ömrü boyunca saklar. Genç Zeki de babası gibi musikiye sevdalıdır. Sesi güzeldir, fakat hayatın güçlükleri arasında bu sesi duyurabileceği bir kapı bulamaz. Ta ki bir gün radyoda sahneye çıkması beklenen sanatçı rahatsızlanıncaya kadar. Zeki onun yerine mikrofonun başına geçer. Radyo evinde bir sessizlik olur. Ardından o genç adamın sesi tüm İstanbul'a yayılır. O gece radyolarının başında bulunanlar adını henüz bilmedikleri bu sesi hayranlıkla dinler. Zeki'nin kaderi işte o gün o mikrofonun önünde değişmeye başlar. Fakat onun gönlünde şöhretten önce başka bir heyecan vardır. Zeki, Seniha Hanım'ın kızı Türkan'ı sevmektedir. Ne gariptir ki yıllar önce babasıyla Seniha'nın önüne çıkan engeller şimdi Zeki ile Türkan'ın karşısına dikilmiştir. Seniha Hanım kızının yaşadığı bu sevdaya baktıkça kendi gençliğini hatırlar. Bir zamanlar kavuşamadığı adamın oğluyla kendi kızının da aynı acıyı yaşamasına gönlü razı olmaz. İki genci birbirine kavuşturmak için elinden geleni yapar ve bir gün yıllardır saklanan o iki parça beste yan yana gelir. Zeki'nin babasından kalan yarım beste ile Seniha Hanım'ın yıllarca muhafaza ettiği diğer bölüm birleşir. Vaktiyle ayrılıkla susan nameler gençlerin aşkıyla yeniden hayat bulur. Yıllarca beklenen şarkı artık tamamlanmıştır. Belki de bu yüzden filmin adı bir eseri anlatmaz sadece. Beklenen yarım kalmış bir beste, söylenememiş bir sevda ve iki kuşak sonra gelen kavuşmadır. Yıllar önce beyaz perdeden yükselen bu sesi şimdi Zeki Müren'in unutulmaz yorumuyla dinlemeye devam ediyoruz. Gözlerinin içine başka hayal girmesin, bana ait çizgiler.

Gözler kolay kolay yalan söylemez sevgili dostlar. Ela, mavi, yeşil ya da kara. Kalpte ne varsa bakışa düşer. Sevgi de orada görünür, hasret de. Nice sevda bir bakışla başlamıştır. Öyle gözler vardır ki, Cemal Süreya'nın söylediği gibi, artık göz olmaktan çıkar, uçsuz bucaksız bir gözistan olur. İnsan o bakışta kendine bir yer bulur, orada kalmak ister. Gözü ceylan gözüdür, bakışı efsanedir. Güftesi Necdet Atılgan'a ait olan Şükrü Tunar'ın Kürdili Cazkar makamındaki şarkısını Perihan Altındağ Sözleri seslendiriyor.

Sevgili dostlar, bu gece gözlerin dilini şiirlerle, beyitlerle ve musikimizin güzel eserleriyle anlatmaya çalıştık. Bir bakış geçip gidiyor. İzi ise insanın içinde uzun yıllar kalıyor. Bu gece sizin de hatıranıza unutamadığınız bir çift göz düştüyse, bırakın o güzel hatıralarda yaşamaya devam etsin. Mehtap Tüyakamozlar'da bizlerle olduğunuz için sağ olun, var olun. Sadece gören göz değil, bakan göz olmanız dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Bir sararmış saka döndüm, hep görenler ağlasın. Halime alemle güller, hem çemenler ağlasın. Bir devasız derde düştüm, rahmedenler ağlasın. Halime alemle güller, hem çemenler ağlasın. Selanikli Ahmet Efendi'nin mahur makamındaki bu şarkısını İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçılarından dinledik. Eserin hemen başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi siz kıymetli dinleyenlerimize yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Mahur ve Bayati makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Güftesini Faik Ali Ozansoy'un yazdığı Selanikli Ahmet Efendi'nin Mahur şarkısını Servet Önder'den dinliyoruz şimdi. Gel bir daha gül ruhini aç, handeni göster, çeşmim seni, sinem seni, kalbim seni ister.

Ziyaettin Paşa'nın dizelerine Yılmaz Yüksel'in mahur şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Niçin nalendesin böyle? Gönül, derdin nedir söyle. Seni ben istemem öyle. Gönül, derdin nedir söyle.

diyoruz. Sana layık mı ey gülten, çevirdin ruhini benden. Kusur ettiyse efkenden, hata benden, ata senden.

İkinci Çayırlı'yı Kanuni Hacı Arif Bey'in mahur şarkısında dinliyoruz. Senle durmak dernak eyler beni, senden ayrılmak helak eyler beni.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahru şarkıyı Münip Utandı'dan dinliyoruz hep birlikte. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Mustafa Nafiz Irmak'a ait olan Sadi Işılay'ın mahur şarkısını Sabite Tur Gülerman'ın yorumundan dinliyoruz. Ateşin gözlerini ruha kemendetme sakın. Beni Leyla gibi sen zülfüne bendetme sakın.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle sürüyor. Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Erkekler Korosu'nu Mesut Kaçaralp'in sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin Bayati şarkısında dinleyeceğiz. Bülbülü şeydaya döndüm, dehri görmez gözlerim. Aşıkım, Leyla'mı gurbet elde her dem özlerim.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Saadet'in Kaynağı'nın Bayati şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Bin gözyaşının incileşip aktığı andı. Gözyaşlarıma baktı da kalbim yine yandı.

Rüştü Şardağ'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın meşhur Bayati şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyelim hep birlikte. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Kenan Güneli, Zeki Duygulu'nun Bayati şarkısında dinliyoruz şimdi. Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım. Görmeyince talihi naşadıma çok şaşarım. Nerede o sevgili, nerede diye her dem sorarım.

Orhan Rahmi Gökçe'nin sözlerini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Ne arzu var ne takat, visal dillerde kaldı. Ne Leyla var ne Mecnun, hayal dillerde kaldı.

Kemani Rıza Efendi'nin Bayati şarkısını Gül Batu'dan dinleyeceğiz. Ne semtten canım bu geliş, bize mi yoksa gösteriş? Canıma geçti bu reviş, kerem et bir lahza iliş.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaşmış olduk böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece yine aynı saatte huzurlarınızda olabilmeyi umut ediyorum. Son şarkımız Hamamizade İsmail ile de Efendinin Bayati şarkısı. Faruk Salgar'dan dinliyoruz bu eseri de. Karşıdan yar güle güle, yârim geldi, canım geldi. Selvi gibi salınarak, yârim geldi, canım geldi. Hoşçakalınız.

0: SRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Değerli dinleyenlerimiz, Akustik Name programıyla TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Bu hafta canlı icralarıyla radyonuzdan seslenen kıymetli saz sanatkarlarımız Keman'da Aydın Varol, Kanun'da İsmail Karaşin, Udda Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk'er Sarp, Ritim Sazı'yla Muhammed İzgi, Tom Meister'imiz Süleyman Nazif İlter, yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ben Ali Turan, tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. İlk olarak bestesi Avni Anıl'a, güftesi Türk sinemasının usta sanatkarlarından Sadri Alışık'a ait Nihavent şarkıyla merhaba dedik. Sıradaki Nihavent şarkı Keman'ı ile İstanbul Radyosu emisyonlarından da katılmış Üsküdar Musiki Cemiyeti deyince hatırlanan bestekarlardan Emin Ongan'a ait. Gül kokan, sümbül kokan şeptabı sensiz neyleyim?

Efendim, herkesin eşlik ettiğini düşündüğüm bu şarkının güfte ve bestesi kendisine ait olan, sevilen şarkısıyla dillere pelesenk olan Osman Nihat Akın şarkısıydı efendim. Son Nihavend şarkımız yine güfte ve bestesi kendisine ait merhum hocamız Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın bir eseri. Gönlümün bülbülüsün diyelim efendim.

Efendim, Hicaz şarkıları geçmeden bu gece 00 ve pazar günü 18.05 itibariyle bu programın tekrarını hatırlatarak saz sanatkarlarımızı tekrar anons edelim. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazıyla Muhammed İzgi, tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter, yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ben Ali Turan. İlk Hicaz eserimiz hayata erken veda eden bestekarlardan Şekip Ayhan Özışık bestesi. Güfte şiirleriyle bilinen Orhan Veli Kanık'a ait. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim diyelim efendim.

Efendim, önceki şarkıdan önceki Taksim için Aydın Varol'a çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki Hicaz eser klarnet virtüözü Balıkesirli bestekar Şükrü Tunar'a ait. Söyleyemem derdimi kimseye diyelim efendim hep beraber.

Efendim şarkı öncesi girizgahıyla ile Tanju Erol nezdinde sanatkarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de solak olması itibariyle Yesari adıyla anılan bestelerindeki üslubuyla yaşadığı dönemin önemli bestekarlarından Yesari Asım Arsoy'un Hicaz naif bir şarkısı. Gözlerinde sevda var.

0: TRT Name.
1: Efendim, Hicaz makamındaki şarkılara, 1926 doğumlu İstanbul Radyosu'ndaki programlara 7 yıl kadar uduyla refakat etmiş Amasyalı bestekar İrfan Özbakır'ın bilinen şarkısıyla devam ediyoruz. Güfte Ülkü Aker'e ait. Gülünce gözlerinin içi gülüyor.

Efendim, son Hicaz eserimiz, söz müziği kendisine ait bir Hafız Saadettin Kaynak şarkısı. Tel tel taradım zülfünü diyelim hep beraber efendim.

Evet efendim, geldik programın son bölümü olan Muhayyer Kürdi Şarkılara. Bu bölümdeki ilk eserimizin güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi romantik şarkılarıyla tanınan İzmirli bestekar Avni Anıl'a ait. Unutulmuş ne varsa sevgiden diyelim efendim.

Efendim, sıradaki eserimiz güftesi Nükhet Ulaştıra bestesi, son zamanların en büyük bestekarlarından Berhayat Amir Ateş hocamıza ait. Muharyer Kürdi bir şarkı. Sevenler hep ağlarmış. Diğer adıyla Eylül akşamları diyelim efendim.

Efendim, önceki eserin başındaki girizgah için Hakan Aydın'a çok teşekkür edelim unutmadan. Programın son eserine geçmeden refakat eden saz sanatkarlarımız Keman'da Aydın Varol, Kanun'da İsmail Karaşin, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, İtim sazıyla Muhammed İzgi. Tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter, yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ben Ali Turan. Sesimizin ulaştığı herkese sağlık ve esenlik diliyoruz. Son eserimiz yine merhum hocamız Doktor Alaaddin Yavaşça'ya ait Muhayyer Kürdi bir şarkı. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır diyelim. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, yeni bir güne, heybemize yine umutlarımızı, heyecanlarımızı katarak, yarına dair beklentilerimizi, gelecek planlarımızı katarak güzelliklerle başlıyoruz. İnşallah dileklerimiz gerçek olsun, inşallah hedeflerimize bir adım daha yaklaşalım diyoruz ve güzel dileklerle, şarkılarla harika bir güne merhaba demenin heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Efendim, programımız Hicaz makamında eserlerle başlayacak. Birçok farklı makamda şarkılar sunacağız sizlere. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl imzalı Hicaz şarkısını Samime Sanay'dan dinleyeceğiz. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Hicaz makamındaki bu sevilen anonim türküyle 2001 yılına uzandık. Umut Akyüreğin O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Bekir Sıtkı Sezgin bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı Şedaraban makamındaki şarkıyı Ali Osman Akkuş seslendirecek. Sevemem akşama artık, dudağın yok güzelim. Üşüyen ruhumu sarmış, kucağın yok güzelim.

Dilberi İşvebaz yeter ettiğin naz. Vedat Kaptan Yurdakul solo albümler serisinde seslendirmiş olduğu bir Rahmi Bey şarkısıyla bizlerleydi. Şehnaz makamındaki bu eser 2010 yılında kaydedilmiş bir şarkıydı efendim. Şimdi ise yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Bu defa Sultan-ı Yegah makamında bir Cevdet Çağla klasiği. Aslında

Çiçekler açar, kuşlar cıvıldar, güneş ihtişamıyla içinizi ısıtır, parıldar. İşte tüm bu güzelliklerin içinde artık sevgiden yoksun ya da özlediğiniz sevgiden yoksun bir kalp taşıyorsanız, işte o coşku dolu bahar melodisi derin bir hüznü çağrıştırır, derin bir yalnızlığı çağrıştırır içinizde. Bu şarkıda, yani şimdi dinleyeceğimiz bu Cevdet Çağla şarkısı da işte bu haleti ruhiyeyi ifade ediyor. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı ve Cengizhan Sönmez seslendiriyor. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim.

İzmir Radyosu sanatçılarından Gülehen Marmara, Mustafa Sunar'ın Sultani Yegah şarkısını seslendirdi. Birlikteliğimizin bu bölümüne nihavend şarkılarla devam edeceğiz sevgili dostlar ve maziye uzanacağız yeniden. Geçmiş zaman olur ki programının adına yaraşır harika bir şarkı dinleyeceğiz. Kemani Sarkis Efendi'nin sevilen eserini Gönül Yazar seslendirecek. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Yeşilçamlı yıllara sesiyle hayat veren bir başka yıldız Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait şarkıyla konuğumuz oldu sanatçı. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Efendim dikkat ettiniz mi? Yaşamımızın aslında her özel anına ya da günlük hayatın rutinlerine hep şarkılar, nameler eşlik ediyor. Evlenirken, eğlenirken, hüzünlü olduğumuzda, heyecanlı olduğumuzda, coşkulu olduğumuzda ya da günlük yaşamımızı sürdürürken fonda çalan tüm nameler bize bir şeyler anlatıyor, yaşamımıza renk katmaya devam ediyor. Öyle ya, hayattan müziği çıkarırsak, nameleri, melodileri çıkarırsak geriye ne kalır? Evet, biz de müziğin bu büyülü dünyasında harika şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. Şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve Mehmet Özkaya'nın Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden kayıtlarla oluşturulmuş albümünden bir Avnanız şarkısına kulak veriyoruz. Nihavend makamındaki eserin güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan imzalı. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

2007 yapımı Güzel İzmir Şarkıları albümünde Emel Sayın tarafından seslendirilen bir Necip Mirkelamoğlu şarkısını dinledik. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Kürdili Cazkar makamında ve Muayyer Kürdi makamında şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Kıymetli sanatçı Yaşar Özel seslendirecek. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Bu ayrılık ne sana ne bana fayda. Gönlüm azaptadır bu diyarlarda. Geleceksen eğer ilkbaharda, dağları dumanlar bürümeden gel. Sevdanın gülleri kurumadan gel. Hani söz vermiştin yakındı yollar. Ufukta gözlerim, yüreğim ağlar. Sorma dostlarıma onlar ne anlar. Dağları dumanlar bürümeden gel. Sevdanın gülleri kurumadan gel.

Çok kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün Dastan Kılıç Arslan'ın bu ayrılık şiiriyle sizlere seslendik. Uzun yıllar Türkiye'nin dört bir yanında mülki idare amiri olarak görev yapan, aynı zamanda edebi çalışmalarına da devam eden Dastan Kılıç Arslan'ın Beyoğlu Pera isimli kitabında yayınlamış olduğu ve aynı zamanda bestelenmiş olduğu bir şiirinden alıntıydı bu güzel dizeler. Kendisine de paylaşımları için çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel anlamlı dizeleri yine şarkılarla taçlandırıyoruz. Celal Altınbaş'a kulak veriyoruz. Sanatçı Kürdeli Yücezkar makamında bir Zeki Müren şarkısıyla bizlere sesleniyor. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm.

Sevgili TRT Name dostlarımız, şimdi Muhayyer Kürdi makamında çok sevilen bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Güfte Türkan Ateş'e ait, solistimiz ise Seçil Heper. Artık yeşerecek bir dalım yok, yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

Gönül arıyor, o bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor, açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir esere kulak verdik efendim. Enerjimizi hiç düşürmüyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz ve Şef Cemile Uncu yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında Orkun Cecelioğlu tarafından seslendirilmiş olan bir Ali Şenozan bestesini dinliyoruz beraberce. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesini ise Ayten Uğuralp kaleme almış. Haseti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor.

arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım.

olacak kalbinde sevgilin ben. Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilin. Bütün ömür boyunca kalbinde

Türk musikimizin değerli sanatkarlarından Vedat Çetinkaya'yı dinledik. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi eserini seslendirdi. Bu güzel şarkı da yine Yeşilçamlı yılların unutulmaz eserlerinden biriydi. Efendim Vedat Çetinkaya'nın ardından programımızda yine duayen bir sanatkar, değerli hocamız Serap Mutlu Akbulut'u konuk edeceğiz. Serap Hoca, Refik Fersan'ın Güftesi Necmi Nurettin Güngörmüş'e ait Segah eseriyle konuğumuz oluyor. Düştü enginlere bir ince hüzün, soldu güler gibi sevdalı yüzün.

her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum. Suna Batı Gün Konakçı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Seger şarkısını seslendirdi. Sanatçının TRT prodüksiyonu olan solo albümler serisinde 2012 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlere sunduk. Evet değerli dinleyicilerimiz, Seger makamında bir şarkıya daha kulak vereceğiz şimdi. Beste ve güftesi Necip Mirkelemoğlu'na ait şarkıyı ses ve ritim sanatçısı Erhan Bahçı icrasıyla dinleyeceğiz. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim.

Güfte ve Güftesi Erol Sayan'a ait Segah şarkıyı sanatçımız Suat Yıldırım'dan dinledik. Günümüz daha da renklendi bu sevilen eserle. Ve biliyorsunuz kıymetli dinleyicilerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında farklı farklı duraklarda mola veriyoruz. Zaman şeridinde bazen 1970'lere 80'lere uzanıyoruz, bazen günümüze yaklaşıyoruz. Şimdiki durağımız ise 1996 yılı. Emel Sayan'ın Ah Bu Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu bir Saadet'in Kaynak şarkısını dinleyeceğiz beraberce. Segah makamındaki eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim, şimdi uzaklarda solan gün gibiyim.

Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Güftesi Mustafa Töngemen'e ait Nihavend makamında bir Erdin Çelikol bestesinde dinledik sanatçıyı. Ve bu kayıt sanatçının 2011 yılında yayınlanan solo albümler serisinden bir kayıttı. Evet değerli dostlarımız, programımız Nihavend eserlerle devam ediyor. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Selim Öztaş hocamızdan dinleyeceğimiz bir Sebahattin Ezgi şarkısına kulak veriyoruz. Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğim Buse'yi, benim

Ertuğrul şarkısıydı. Birlikteliğimize nostaljik şarkılarla, nostaljik seslerle devam ediyoruz. 1996 yılında Behiye Aksoy tarafından seslendirilen bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz şimdi de. Güfte Rüştü Şardağ imzalı. Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Sevişirken güzel güzel. Sen insanı öldürürsün.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz klasik Türk musikimiz aynı zamanda 80'li 90'lı yıllarda farklı düzenlemelerle de dinleyicilere sunuldu. Bu dinlediğimiz eser ise 1970'lerde 1960'ların sonunda yine TRT'de Yıldırım Gürses, Ertan Ersoylu gibi değerli sanatçıların önderliğinde oluşturulan Hafif Türk Müziği Orkestrası'nın düzenlemesiyle yapılmış olan bir kayıttı ve Niyavent makamındaki bu Yıldırım Gürses bestesinde Ertan Ersoylu ve Tülay Cani'yi beraberce dinledik. Biliyorum artık çok geç diyeceksin. Aşkımı bilsen de dudak bükeceksin dedi sanatçılarımız. Evet, şimdi ise günümüze yaklaşıyoruz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar'ın 2019 yılında yayınlanan Sada albümünde Ahmet Özhan ile beraberce seslendirdiği bir Hasan Esen şarkısına kulak veriyoruz. Niyavent makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Fatma Onur imzalı. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında.

Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Efendim, diliyoruz ümitlerimiz hiçbir zaman sönmesin. Çünkü ümit var oldukça hayatın güzellikleri daha da ortaya çıkıyor. Tıpkı Yıldırım Gürses'in bu şarkısındaki gibi. Nihavend makamındaki bu güzel şarkıyı İbrahim Şeker Efe'den dinledik. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken hayat yolculuğumuzu şarkılarla renklendirmeye devam ediyoruz. Ve bir Necip Gülses şarkısında şimdi Gökhan Sezen'i ağırlıyoruz. Bir vakit benim de cananım vardı diyor sanatçı.

Sözleri Mustafa Nafiz Irmak imzalı bu Aşk Efsa makamındaki şarkının ardından ne yazık ki programımızın sonuna geldiğimizi de belirtmek istiyoruz. Efendim bugün yine şarkıların dilinden konuşmaya çalıştık. Hüzünleri, kederleri, mutlulukları, coşkuları, hayata dair tüm duyguları beraberce paylaşmaya çalıştık. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle size veda edelim. Derken Erol Sayın'ın Aşk Efsa şarkısında siz değerli dinleyenlerimizi Hasan Eylen ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.